geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktım. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını benim için artık.

0: sen savunacak kurduğum ağaç. Sen hayatımın tek sesi. Sen benim ağaçtan soğuk. Sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın. Sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım. Sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım. Sen dört mevsimin melezi. Sen perdemi delen güneş.
1: Radyo Turkuaz.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
0: Paraf'ın katkılarıyla.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk Muaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 9 Temmuz Perşembe sabahında da yine ben Uğur'la güne merhaba da kavuştuk çok şükür Radyo Türk Muaz frekanslarında. Bu sabah da yine geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla günü karşılayacağız. Amacımız mutlu bir güne başlangıç yapabilmek. Tebessümü çok olan, enerjisi şahane olan bir Perşembe günü olsun her birimiz için. Şu an trafikte iş yolunda olanlara, çoktan işe başlayanlara, henüz evden çıkmayanlara, sesimin ulaştığı herkese günaydın.

evcil hayvan mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2

0: BTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat.com. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Doğada ne varsa zırrada da.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
6: Vodafone Red'de sınırsızca.
7: Reklam. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
8: Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleri resmen başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatılması kapsamında her iki ülkenin teknik ekipleri anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesiyle müzakerelerin ilk turuna hazırlık amacıyla gerekli çalışmaları yürüteceğini ve kapsamlı bir anlaşma için gerekli hazırlıklara başlandığını bildirdi.
7: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
9: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuvaz

0: Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım programın ilk dakikalarında. Bakalım kimlerle nerelere gideceğiz. Bu sefer de nerelerde birbirinden güzelliklere şahit olacağız. Sizin mesajlarınız vesilesiyle bunu da anlıyoruz tabii ki. Mahmut Ali Volkarikare de bu sabah da bizi yalnız bırakmadı. Günaydın Senem İskenderun'dan kocaman günaydınlarıyla aramızda. Radyo dinleyicisi Zeynep'e buradan sevgiler. İyi ki Radyo Turkuaz var demiş. İyi ki sizler de Radyo Turkuaz'dasınız. Herkese mutlu sabahlar olsun demiş. Teşekkür ederiz. Zühre bizlerle beraber hayırlı sabahlar ve iyi yayınlar mesajıyla hoş geldin, sefalar getirdin. Serkan'dan hemen bir durum raporu alalım.
1: Uğur günaydın, hayırlı sabahlar. Ben günaydın. Serkan Kahramanmaraş'tan. Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu açık ve hava güneşli, 26 derece. Güzel. Şu anda %41 yoğunluk var.
0: Güzel.
1: Tüm şoför arkadaşlarımıza hayırlı işler diliyorum. Ve tekrardan sana günaydın.
0: Dön. Günaydın Serkan. Çok teşekkür ederim. Sana da şahane bir gün diliyorum. İyi yolculuklar olsun. İskenderun Antakya yolundan Hasan ve Mehmet Ali de şu an hepimize günaydın mesajını ulaştırdı. Babası Haydar ve Abdullah abiye de selamlarını iletiyor. Hepsine bizden de sevgiler, selamlar olsun. Nurhan da şu an aramıza katıldı. İzmir'den kucakta olsun sevgileriyle. Hasan'a da ulaşıyormuş sesim. Şahanesiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günümüzün sohbet konusuna geçebiliriz. Şehrinizde yazın gitmeyi

en çok sevdiğiniz yer neresi desem, hem belki sizin şehrinize gelecek olanlara da güzel bir tüyo olur aynı zamanda. Mesaj hattımız 505-188-30-00 ya da Instagram Uğur Eracil sayfamdan da ulaşabilirsiniz.

0: yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam.
2: En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Beyoğlu'm. İyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içerisinde sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Amin. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık, düz olsun. Rabbim kazasız, belasız, hayırlı, uğurlu yolculuklar nasip etsin inşallah. Hepinizin güç, kuvvet versin Rabbim. Kazancınızın bir tanesi 1000 tane olsun. Bol bereketli olsun. Rabbim her türlü kötülüklerden korusun. İnşallah. Evlenme yıldönümü olan tüm kardeşlerime mutluluklar dilerim. Neşeli, sağlıklı, huzurlu günleri olsun.
1: Amin.
0: Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın.
1: Günaydın.
0: Gül öğretmen.
1: Günaydın Gül öğretmenim. Çok ama çok teşekkür ederiz bu güzel dualarınız için de, Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizin için de çok güzel bir gün dileklerimizi ulaştıralım. Hülya Kayseri de bizlerle beraber. Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden de adaşım Uğur günaydın mesajını gönderdi. Gurbette yaşadığımız için bizim gitmeye en sevdiğimiz yer tamamen Türkiye'miz. Almanya Nürnberg'den selamlarıyla, o da orada bizleri dinliyor şu an. Çokça sevgiler, selamlar olsun. En kısa zamanda gelmeniz, buraların güzelliğini yaşamanız duasıyla. Sohbet konumuz, şehrinizde yazın gitmeyi en sevdiğiniz yer sevgili dinleyenler. 505-188-30-00 mesaj attığımız.

bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
5: Sepeti. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılabilir.

0: de vakıf katılım.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam.
3: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
4: Randevular, toplantılar, siparişler.
3: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Ama Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'le il bazlı olarak Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %40 seviyesinde sevgili dinleyenler, kent genelinde. TEM'de Çavuşbaşı Elmalı yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle iki şerit trafiğe kapatılmış, ekip sevk edildiği uyarısını da görüyorum. Yine TEM'de Ataşehir'de her iki yönlü bakım çalışması nedeniyle sol şeritler trafiğe kapalı olduğunu da paylaşalım sevgili dinleyenler. Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde başlayan yağış sonrası yol köpüklenerek kayganlaşmış da durumda. Yavaş ve dikkatli ilerlemek çok çok önemli sevgili dinleyenler. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de bunu paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyicilerimize iyi yolculuklar.

Sevgili dinleyenler arasında Filiz de var, Mardin'de Banu. Güneşli bir Çorum sabahından günaydınlarıyla aramızda. Mehmet Ali Batman da şu an bizleri konuk ediyor. Batman şehrimizde yazın akşamları gidip kafa rahatlayabileceğim duraklardan biri Hasankeyf'tir diyor. Tavsiye olunur. Teşekkür ederim Mehmet Ali. Hasankeyf. Yine Adil, o da şu an bizlerle beraber. Hayırlı sabahlar ve hayırlı işler mesajıyla aramızda. Bolu'dayım ve en çok sevdiğim yerlerden biri Yedigöller. Herkese de tavsiye ederim demiş. Doğanın da kalbidir aynı zamanda. Yani bence her mevsim çok güzel olan yerlerden biri. Ama sonbaharda bir başka sanki. Yaz da tabii ki çok çok güzeldir ama bilemedim, bir görsellik şovu sanki sonbaharda daha güzel gibi o bölgelerin özellikle. Hasan İzmir Çeşme'de bizlerle, bütün yaz kalınacak yerler tabii ki deniz, kum derim. Daha ne denir? Teşekkürler. Keşke böyle spesifik hani tiyolar verseniz mesela. Yoksa vermek mi istemiyorsunuz kimse gelmesin diye? Bazen böyle sosyal medyada paylaşılıyor ya, henüz kimsenin keşfetmediği yer, aha sayende keşfedildi, geçmiş olsun diye geçiriyor insan içinden ister istemez. Berk, o da şu an Almanya'da bizlerle berabermiş. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tüm ülkemizde ve yurt dışında gurbette olan bütün dinleyicilerimize de yürekten selam olsun. Şehrinizde yazın gitmeyi en sevdiğiniz yerleri konuşuyoruz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de. TED o kadar iyi ki
4: TED. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Tütaş Ayran.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere Getir.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
1: önde. Reklam. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün, 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize de veda edelim. Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'nin uluslararası diplomasideki etkinliğini ve stratejik ağırlığını da bir kez daha ortaya koydu. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen kritik görüşme, iki ülke ilişkilerinde yeni dönemin de kapısını aralamış oldu. İki gün boyunca dünya liderlerini ağırlayan Ankara, savunma sanayi, güvenlik işbirlikleri ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere birçok alanda Türkiye adına önemli diplomatik kazanımlara da ev sahipliği yaptı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 36. NATO Dünya ve Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi ve F-35 ve S-400'lere ilişkin sorulara dairse bizi izlemeye devam edin yanıtını verdi. Erdoğan, Netanyahu ile Miçotakis'in açıklamalarına ilişkinse her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli, Miçotakis'in de böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi ifadelerini kullandı. Uzun süre konuşulacak bir zirveydi sevgili dinleyenler. Bundan sonraki durağı da merak ediliyordu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, gelecek yıl NATO zirvesinin nerede düzenleneceği hakkında ise Arnavutluk'ta düzenleneceğini paylaştı. Henüz tarihi netleşmedi ama geçen yıl NATO zirvesinde alınan karar gereği Arnavutluk'ta düzenlenecek. Tarihi de henüz belli olmadığını paylaştı.

Radyo Türk mağazasınız. Manu'yla güne merhabanın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun. Huzurla geçen, sakince geçen, güzellikle geçen bir perşembe günü olsun dedikten sonra bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Seda'yla Hatay'dayız ve o da demiş ki Çevlik sahili diyor. Bu yaz, yani yazları en çok sevdiği yerlerden biri. Teşekkür ederim. Kahramanmaraş'ta Nurcan bizlerle bir Maraşlı olarak Döngel Mağaraları diyorum demiş. Şahane. Notlar alınsın. Yaz, kış fark etmez. Mevlana ve Sille demiş. Arife de Konya'da. Ona da çokça sevgilerimizi gönderelim. Güzellikler neredeyse bizleri bulsun diyor. Amin en yürekten. İlhan Güven, hoş geldin aramıza. O da Bursa'da bizlerle beraber. Ben her hafta sonu Bursa merkezdeki tarihi yerleri yürüyerek gezebiliyorum. Ve bunu yazları da kışları da sanırım çok seviyorsun. Şahane. Elvan ablacığım hoş geldin. Elvan Er. Biz gurbetçiler için Türkiye'mizin her yeri cennet gibi. Bir Denizlili olarak Pamukkale, Acıbayam kanyonu ve güzel doğası demek istiyorum diyor. Ne de güzel diyor aynı zamanda. Hoş geldin, sefalar getirdin. İnşallah en kısa zamanda da gitmek isteyenlere, görmek isteyenlere nasip olur. İçinde de bana. Suat Büyüktaş da bizlerle beraber. Yine bizleri dinleyenler arasında Antalya'da Serap da var. Ona da çokça sevgiler, selamlar. Şehrinizde yazın gitmeyi en sevdiğiniz yer neresi? 505-188-30-00 mesaj attığımız.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Bağış'la. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 9.10'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
1: İstikbal'le. Reklam. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde heyecan ikinci günün ardından sona erdi sevgili dinleyenler. Dün itibariyle liderler ittifakın stratejik geleceğini ele almak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri külliyede karşıladı. Ardından NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çektirdi ve NATO genel bildirisi yayınlandı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde verilen resmi gala yemeğinin menüsü de oldukça konuşuldu dünya basınında. İki Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak tarafından hazırlandı bu zirvedeki yiyecekler. Dünya liderlerine Türk mutfağının köklü mirasını yansıtan özel lezzetler ikram edildi. Yaz sezonuyla araç kiralama talebinde artış yaşanırken sevgili dinleyenler, araç kiralama firmaları konusunda uzmanlar sahte internet siteleri, gerçek dışı kampanyalar ve kayıt dışı araç kiralama girişimlerine karşı da tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini paylaştı.

0: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik, herkese
1: iyi gelecek. Bir reklam. Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %50 seviyesinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Güzel Yalı Tuzla yönünde sol şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle iki şerit trafiğe kapatılmış. Umarım ciddi bir durum yoktur. E5 üzerinde yine Bostancı Küçük Yalı yönünde sol şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı sevgili dinleyenler. Haramdere Bahçeşehir yönünde de bağlantı yolunda sağ şeritte bir araç arızası sebebiyle de bir şerit trafiğe kapalı. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Günaydın. Az önce sorduğun soruya hemen cevap vereyim. Hı. Ben yaz günü en sevdiğim şey havuzda olmaktır. Oy. Çok güzeldir, keyiflidir. Yüzmeyi de ben çok severim. Günaydın.
1: Günaydın deli ballarımızdan biri daha. Demek çok seviyorsun. O zaman çok sevdiğin o yüzmeyi çok çok yap bu yazında. Fatma Fransa da bizlerle beraber. Yorgun olabilirsin ama vazgeçmediğin sürece yolun hala devam ediyor demiş. Kendimi motive ettiğim sözdür diyor. Gitmeyi de en çok sevdiğim yer tabii ki ülkemin, güzel vatanımın her yeri, her karesini gezmek isterim diyor mesajında da. İnşallah. Doya doya hem de. Serap İzmir'de bizlerle. Arif hoş geldinlerimize. Günaydın. Yine bizleri dinleyenler arasında Erhan Akif de var. Simidimi aldım, işime doğru gidiyorum. Hafif de uykum var ama benim gibi tüm işe gidenlere de selam olsun demiş. O zaman sesi biraz daha açalım. Mukaddes şu an o da Şanlıurfa'da bizlerle beraber serviste. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir iş günü olsun. Murat'la Ankara Bey Pazarı'ndayız. O da günaydın herkese demiş. Bazen insan keşke keşfedilmese diyor bazı yerler için. Ama işte şu an trafik halindeyim ve tır kullanıyorum. Eğer hani çöp dolu olursa yol kenarları, biraz da bu anlamda da tabii üzülüyor. O da üzüntüsünü paylaşmış. İnsanoğlu acımasız olmasa diye düşünüyorum diyor. Gezecek çok yerimiz olur değil mi bu vesileyle? Sadece yol kenarları değil, ülkemizin hemen hemen her noktası çok çok kıymetli ve çok güzelken bizzat kendi elimizle bu kötülüğü yapıyoruz. İşte bunun farkındalığıyla yapmayalım. Güzel kalsın. Şehrinizde yazın dedik, gitmeye en sevdiğiniz yer neresi?

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzuli uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce ürün.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Setur Yaz Show! Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Ye

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Özellikle de öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor yağışların.

Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.

0: Merhaba Uğur abi, ben Ahmet Metin.
1: Merhaba.
0: Ben Fatma Hira. Beypazarı'ndan sizi dinliyoruz.
1: Hı hı.
0: Sıradaki şarkı Biricik Anneme gelsin.
1: Olur.
0: Günaydın.
1: Günaydın sizlere de, hoş geldiniz. Anne de nasıl mutlu olmuştur şimdi ama. Sancaktepe'den selamlarıyla Engin de bizlerle beraber. Hoş geldinlerimize. Ama bir Ardahanlı olarak şunu söyleyebilirim ki Doğu Anadolu'nun yüksek yayla şehri Ardahan, el değmemiş doğası, Çıldır Gölü'nde kışın yapılan buz üstü balıkçılığı ve Şeytan Kalesi gibi tarihi yapılarıyla öne çıkıyor. Kura Nehri'nin de ikiye böldüğü bu şehirde tarihi ve doğal güzellikler ziyaretçilerine huzurlu bir rota sunuyor. Hani gitmek isteyenlere Ardahan'la alakalı şahane bir mesaj oldu Engin. Çok teşekkür ederim. Deniz Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber. Yasemin diyor ki günaydın demiş, Gümüşyaka'da şu an bizlerle. Serin yağmurlu bir hava var. En çok da denize gitmeyi seviyorum burada yazları. Ama her mevsimde tabii ki Radyo Turku az dinliyorum demiş. Oley! Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oh ne güzel. Günümüzün sohbet konusu sevgili dinleyenler. Şehrinizde yazın gitmeyi en sevdiğiniz yer. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: Haberdeyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Fatih. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
6: TED o kadar iyi ki TED.
7: Reklam. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: Tanıtıcı reklam.
9: Son zamanlarda enerjiden konuşmayan kaldı mı? Herkesin dilinde güneş enerjisi, depolama sistemleri, akıllı invertörler. Ama iş kaliteye, yerli üretime ve güvene geldi mi, orada devreye Ortek giriyor sevgili dinleyenler. Ortek sadece jel akü üretiminde değil, ayrıca solar enerji teknolojilerinde de fark yaratıyor. Yenilenebilir enerji ürünlerinde akıllı invertörlerden, yani güçlü solar panellere, enerji depolama sistemlerinden uzun ömürlü akülere kadar her şey Ortek kalitesiyle sizlerle. Ama hepsi bu da değil. Jel akülü motor kullanıcılar için geliştirdikleri özel bir lityum akü var. Bu sistemle kullanım ömrü tam 5 kata kadar artıyor. Yani hem daha uzun menzil hem daha çok güçlü bir performans. Özellikle yerli üretim olarak geliştirdikleri jel aküler her zaman yeni tarihli olması kullanıcılarıyla da yine en çok tercih sebebi olan durumlar arasında. Üstelik enerji depolama sistemlerinde tam 10 yıl garanti veriyorlar. Evet, yanlış duymadınız. 10 yıl. Bu da sadece güven değil, gerçek bir teknoloji vizyonu demek. Türkiye'nin enerjisini yerli güçle üretiyor, depoluyor ve geleceğe taşıyor.
8: Tanıtıcı reklam.

0: Radyotürk Vaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla geçen, huzurla geçen, sorunsuz geçen güzel bir perşembe günü olsun. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
1: Günaydın Uğur'cum, iyi yayınlar.
0: Günaydın.
1: Aydın Yeşim ben.
0: Hoş geldin.
1: Şu an iş yerinde dinliyorum seni. Çalışma arkadaşlarıma bir şarkı armağan edersen sevinirim.
0: Tabii ki.
1: Bir de günün konusuna gelince... Yazın tercih ettiğim şehrimde Didim, Akbük, Kuşadası, Efes, Selçuk diye sayabilirim. Teşekkürler. Oh.
0: Şahane Yeşim, sana ve tüm mesai arkadaşlarına kolaylıklar diliyorum. Sıradaki şarkı size de armağan olsun. Hoş geldiniz.
2: Hatay İskenderun'dan ben Mira Şanlı.
0: Hoş geldin.
2: Sabah 6'da yüzme antrenmanına gittim yağmurun altında.
0: Boş
2: şimdi eve gidiyorum ve herkese günaydın. Günaydın.
0: Günaydın. Sabah 6'da yüzme antrenmanına gitmiş. Maşallah sana. Ha, çok mu erken? Biraz daha geç olsaydı ya. Hoş geldin aramıza. Mersin'de Halit de bizlerle beraber. Yazın Mersin sahilleri vazgeçilmez yerler demiş. Teşekkür ederim. Esra o zaman şehrimden canlı canlı bir görüntü olsun dedi. Tarihin can bulduğu topraklar. Neresi ki burası diyor. Esra çok teşekkür ederim. Yani birçok ülkemizin birçok noktasında tarihin can bulduğu yerlerdir deriz. Ama bazıları çok çok özeldir tabii ki. Yeri de bambaşkadır, kıymetlidir. Yüreğine gönlüne sağlık.

0: Bunu unutmuşum az evvel. Esra'nın paylaştığı yer. Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk tarihi anıtının olduğu yer. Ankara Polatlı'da. Çok teşekkür ediyorum Esra. Evet, sohbet konumu sevgili dinleyenler. Şehrinizde yazın gitmeyi en sevdiğiniz yer neresi dedik. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
1: Reklam. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Pilot
2: Garaj Şoto Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobuk Lara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444 6313 ya da fuzulev.com.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Reklam.
1: Vakıf yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2025 yılında 100 ülkeye yaptığı su ürünleri ihracatının yaklaşık 2,3 milyar dolara ulaştığını belirterek, su ürünlerinde 2028 yılı hedefleri 3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak, dedi. Yetiştiricilikte son 24 yılda 10 kat artışla 627 bin tona ulaşıldığını belirten Yumaklı, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin bu potansiyelini kullanmakta kararlıyız. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da ikinci sıradayız. En kısa sürede birinci sıraya çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı Turkuva

Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'nin uluslararası diplomasideki etkinliğini ve stratejik ağırlığını bir kez daha ortaya koydu sevgili dinleyenler. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen kritik görüşme, iki ülke ilişkilerinde yeni döneminde kapısını araladı. İki gün boyunca dünya liderlerini ağırlayan Ankara, savunma sanayi, güvenlik işbirlikleri ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere birçok alanda Türkiye adına önemli diplomatik kazanımlara da ev sahipliğini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından da bir basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. F-35 ve S-400'lere ilişkin sorulara "bizi izlemeye devam edin" yanıtını verdi. Erdoğan, Netanyahu ile Miçotakis'in açıklamalarına ilişkinse "her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in de böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi" ifadelerini

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Yol durumu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 seviyesinde sevgili dinleyenler. Harami Dere Köprüsü üstünde Tem Avcılar gişeleri yönünde bir trafik kazası uyarısı var. Kamyon bariyerlere çarpmış, müdahale sürüyor. Yoğunluk kuyruğuysa Yakuplu çıkışına kadar da dayanmış durumda. Basın Ekspres 2 Telli'de de yine bir trafik kazası uyarısı var sevgili dinleyenler. Bölgede ekipler bekleniyor ama yoğunluk Tem Mahmut Bey kavşağına da ulaşmış durumda. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de bu durumu paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyicilerimize iyi yolculuklar.

Saatlerimiz 9.25 olmuşken bizlere eşlik edenler arasında Ayşe var. O da sporlar yapıldı Uğur'cum yine seninle ve aynı zamanda da sanırım kahveyi de hak ettim diyor. O tabii ki şöyle sade olacak ama yapılan spora değsin değil mi? Sütlü vesaire falan değil. Derin hoş geldin. Annemler sabah sizi severek dinliyoruz demiş. İkinize de bizden çokça sevgiler, selamlar olsun. Yüreğinize sağlık. İzmir'deyiz. Mahmut şu an oradan bizlerle beraber olan dinleyicilerimizden. Yazın çok sevdiğim açık hava konserlerine gitmek. İzmir Kültür Parkı'da mesela çok güzel konserler oluyor. Mesajıyla aramızda. Evet, bir de böylesi şehirlerimizde düzenlenen yaza özel etkinlikler. Açık hava sinemaları, yine konserler vesaire çok kıymetli. En azından keyifle vakit geçirebileceğimiz, ailemizle, eşimizle, dostumuzla katılabileceğimiz güzellikte. Adaşım Uğur Datça'dan bir video göndermiş. Ama yani hani masmavi. Alabildiğine masmavi, tertemiz. Çok teşekkürler Uğur. Kıskandık. Ama güzel kıskanma. İzmir'de Damla da bizlerle beraber. O da yine sık sık mesela İzmir'deysen Çeşme'ye gidebilirsin diyorlar ama işin aslı öyle değil. Çeşme'ye en az giden İzmirlilerdir. Buna istinaden benim en keyif aldığım sakin bir deniz kenarında yalnız kulaklığımla, müzikle, kahvemle oturmak. Genelde de böyle oluyor. Şehirlerimize ziyarete gelenler daha çok geziyorlar tabii ama orada ikamet edenler hem görmeleri hasebiyle, zaten biliyor olmaları hasebiyle, hem de biraz daha böyle o şehrin yoruculuğunun dışında kalıp dinlenmeye geçebiliyorlar tabii ki. Teşekkürler Damla, o zaman keyifli.

0: sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Bon.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: İstikbal'de. Reklam.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.
3: Dolandırıcılık noktasında her zaman bir yenisi daha ekleniyor sevgili dinleyenler, ama aşina olduğumuz sahte internet siteleriyle alakalı bir uyarı var. Özellikle de yaz sezonuyla araç kiralama talebinde artış yaşanırken araç kiralama firması uzmanları da, müdürleri de, yetkilileri de sahte internet siteleri, gerçek dışı kampanyalar ve kayıt dışı araç kiralama girişimlerine karşı tüketicileri de uyardı. Önemli, mağdur olmamak adına siz de güvenilir kaynaklar üzerinden teyit ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Şu an beni dinleyenler arasında çok kıymetli dostlarım da var sevgili dinleyenler. Avukat Heybet Gezgin ve yine kardeşi çok sevgili arkadaşım Celil Gezgin ve aynı zamanda Fırat da şu an bizlerle beraber. Hepsine çok sevgilerimi gönderiyorum. Yolculukları da güzel geçsin. Sıradaki bu şarkılar o yolları da daha da güzelleştirsin.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Bugüne dair Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle de öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklenen de bir yağış söz konusu. Hava sıcaklıklarının bugün Marmara'da 4 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı da tahmin ediliyor. Ama siz yine de bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

İnsanın bazen böyle konuşurken aslında aklında doğruyu düşünüp tasarlayıp sonra diline döktüğü zaman yanıldığı olabiliyor ya. Maalesef az evvel yanılmışım, şimdi arkadaşım söylüyor. Soyadımızı da yanlış söylemezsin. Tabii ki ya. En yakın arkadaşlarımın, dostlarımın soyadını yanlış söyleyebilir miyim? Söylememem gerek ama konuşunca, yayın arasında farklı durumlarla mücadele edince burada biraz böyle aklımızdan doğrusu geçse de dilimizden yanlış telaffuz ediliyormuş. Aman ha. Avukat Heybet Gezici. Değerli dostlarımdan yine kardeşi avukat Celil Gezici ve Fırat kardeşime de çokça sevgilerimi gönderiyorum tekrardan. Bazen dinleyicilerimizin de aynı şekilde söyledikleri mesajların içerisinde yanlış telaffuz varsa lütfen düzeltin. Ama Özlem Yılmaz bizlerleydi. Cevriye günaydın. Mehmet Bülbül aramızdaydı. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yolda bize eşlik ediyordu Batman'da. Sakarya'da Nuran'a ulaşıyordu sesim, Sapanca'da. Ya da mesela Sapanca'yı söylemiş o da kendi şehriyle alakalı. Doğan Çay'da da olmak isterim yazları diyor. Hani gelecek olanlara da duyurulur. Büyükada'da şu an İstanbul'da Hasan da bizlerle. Oo, şahane. Keyfin, huzurun daim olsun. Merve Nur Güdücü'ye de sevgilerimizi gönderelim. Annesi ve teyzesiyle sıradaki şarkılara talip oldular. Hoş geldiniz.

0: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
8: Avrupa'da gaz fiyatları sıcak havanın etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Avrupa'da Ağustos vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı sıcak hava dalgasının elektrik talebini artıracağı beklentisiyle megawatt saat başına 46,11 euroya kadar yükselerek yaklaşık %5 arttı. Uzmanlar bu yükselişte gelecek haftalarda Kuzeybatı Avrupa ve İtalya'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının elektrik ve doğal gaz talebini artıracağı beklentisinin etkili olduğunu belirtiyor.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
9: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuaz Radyolar.com.

Ve Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine her birinizin güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırsan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun gününüzün 2 saatini ortak olmak için sizlerle birlikte olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla, huzurla ve mutlulukla geçen güzel bir perşembe günü olur. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam 21'de güne güzel bir veda etmek adına Uğur'la Ay Işığı'nda tekrar buluşacağız. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber merhaba diyelim, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'ya üye olmakla ittifaka yalnızca 3 kıtanın kalbinde yer alan jeostratejik konumumuzu değil, aynı zamanda 2000 yıldır cenk meydanlarında olgunlaşan savaş sanatımızı da kazandırdık dedi. Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında güvenlik ve savunma ortaklığı belgesi imzalandı. NATO-Ankara zirvesi bildirgesi açıklandı. Bildiride Türkiye'nin bizlere gösterdiği cömert ev sahipliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz denildi. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Trump, büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız dedi. ABD ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı gece yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3811'e yükseldi. Trakya geneliyle İstanbul'un Avrupa yakası ve Çanakkale'nin kuzeyinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle 5 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostofüsü'nde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.
2: Eğlence Füsun'la, sohbet Füsun'la.
3: Yaşam ve insan dostça muhabbet. Katıl programa, şarkılara eşlik et. İstersen sevdiğin...

yağmuru aldım geldim gönlümün dostları. Evet, İstanbul'da şu an ara ara böyle bazı bölgelerde yağmur başladı. Marmara'da 4 ila 6 derece azalıyor. Oh, şükürler olsun diyoruz. Evet evet, ama kuvvetli bir yağış uyarısı var. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. O yüzden aman dikkat diyorum. Ama yine de şöyle yağmur biraz serinletsin. Belki diğer bölgeler yine böyle çok yanacak güneşten, ama biz size böyle püfür püfür şarkılarla İstanbul'dan güzellikler göndereceğiz. Tatlı bir program, iyi bir program olsun istiyorum. Kim geldi? Gönlünüzün dostu Füsun geldi. Herkese selamlar, sevgiler.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her güzel İstikbal.

kendini hep sona bırakanlar acaba burada mı? Onlara çok özel bugün böyle kahveler, çaylar hazırladım. Bir kenara geçsinler. Bir şöyle dinlensinler efendim. Şimdi kaplumbağa teorisini onlara söyleyeceğim. Mesela kaplumbağalar acele etmezler değil mi? Panik de yapmazlar. Çok da tatlılar, böyle yavaş yavaş gidiyorlar. Kim önde, kim geride umursamıyorlar. Sadece yüzmeye devam ediyorlar. Her seferinde bir kulaç atarak kaosun içinde de bakın yavaş yavaş ve bir şekilde hep kıyıya ulaşıyorlar. Çünkü hız hiçbir şey ifade etmiyor onlar için. Eğer yolculuğumuz, eğer onlar gibi sabır üzerine kurulduysa koşmak zorunda da değiliz. Sadece hareket etmeye devam edelim yeter dostlar. Yani yavaş ilerlemek de ilerlemektir, bunu unutmayın.

maşallah Sibel'cim camları silmeye başlamış. Ben silemiyorum, yağmur var iki. Temizlik ve radyo turkuaz diyenler. 505-188-30-0'dayız. Gül Nihal'cim gelmiş, Emine'miz gelmiş. Sıradaki şarkı kim için gelsin dostuma diyor. Fatma ablama gönderir misin? Hemen gönderirim.

0: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam.
2: Bir şarkı çal gönül dostum, çabucak bitmesin. Bir söz söyle içimize, tatlı bir neşe versin. Sizleri iyi hissettiren bir programa davet ediyoruz. Gönül dostu Füsun.

Şimdi evi dağınık olanlar var mı? Ya da dün çok yorgundunuz, lavaboda böyle işte bulaşık bıraktınız ve bir şekilde o bulaşığı yıkayamadınız. Ya da ne bileyim kırık böyle hasarlı eski eşyalar var mı? Bir türlü böyle atamadınız. Dikkat diyorum gönlümün dostları. Dağınıklık yoksulluğu çekiyor. Evet, evet, evet. Ve o lavabodaki bulaşıkları yıkamadan sakın uykuya gitmeyin. Orası doluysa kırık hasarlı eski eşyalarınızı atmayı unutmayın. Kullanmadığınız her şeyden kurtulun. Evinizde fazlalık olan gereksiz eşyalardan kurtulun. Belki de üzücü anılarınızı hatırlatan eski şeyler vardır. Onları da çıkarın atın. Neden mi? Az sonra.

0: Eyvah, lavaboda birkaç tane böyle kirli tabak bıraktım diyen dinleyicilerim var. Korkmayın, korkmayın. Şimdi hayatımızda bir şeylerin ters gittiğini ya da sürekli yerinde saydığımızı eğer hissediyorsak, o eşyalar suçlusu o evdeki eşyalar da olabilir. Çünkü çoğu zaman bir gün lazım olur diyerek sakladığımız o eşyalar aslında geleceğe duyduğumuz güven eksikliğinin ve kıtlık psikolojisinin kanıtı olabilir. Kırık bir saksı, lavaboda bekleyen bulaşıklar, dolapta yıllardır giyilmeyen o kazak. İşte ben de bu hafta sonu inşallah birçok şeyi toparlamak istiyorum. Bunlar sadece dağınıklık değil, zihniniz yoran, enerjinizi emen ve hayatınıza girecek yeniliklerin önünü kapatan görünmez duvarlar olabilir. Öyleyse vaktimiz olduğunda her şeyi bir düzenleyelim. Toparlı nasıl rahatlıyorsunuz biliyor musunuz? Ben böyle ara ara yapıyorum. Biriktirmeyi hiç sevmiyorum. Diyeceksiniz ki neden böyle yapıyorsun? Anılar falan yok diyorum. Yani benden sonra zaten 50 yıl sonra ne onlar kalacak? Belki de 50 yıl bile değil. Hiçbir şey kalmayacak. Eğer beni rahatsız eden şeyler varsa onların içerisinde, o yüzden de ben onları toparlıyorum ve evden bir şekilde dışarıya çıkartıyorum. Çok kıyamadığınız, belki lazım olur diye tuttuğunuz o eşyayı lütfen şimdi kullanır mısınız? Kullanmıyorsanız bir ihtiyaç sahibine verir misiniz acaba? Peki kimler geldi reklama gitmeden önce? Aylacığım gelmiş, Mersin'den Asya'mız gelmiş, Almanya'dan Zühre'mizi görüyorum. Halil İbrahim geldi, Coşkun abisine bir selamlar göndermemizi istemiş. Maraş'tan Ali'miz gelmiş, bir başka Ali'miz. Yine Düzce'den Dileğimizi, Almanya'dan Güney'imizi ve tabii ki Aydın'dan Yeşim'i gördüm. Yine aramıza katılanlar var. Emine, Ayşe ve Fatma ablaya demiş. Yeter'den bir şarkı, iş arkadaşlarına, Nafiye'den de Ayvalık yolcusu olan güzel kardeşine.
1: Reklam.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'le sınırsızca.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

0: vakıf katılım. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa

bazı şeyleri biz biraz daha böyle yanlış anlıyoruz. Daha hırslı olmayalım bu çağda. Daha çok malın mülkün mü olsun? Yani onlar olunca kendimizi daha mı güvende iyi hissediyoruz? Bir soruyorum dostlarıma. Aslında en önemlisi, dünya bizim etrafımızda dönmüyor ve bu belki de öğrenebileceğimiz en önemli, en güzel mesajlardan biri. Belki de en iyi derslerden biri değil mi gönlümün dostları? Bir başkasının acısını kendi acısı gibi hissetmek ya da bir başkasını da kendisini çok fazla böyle düşünürken arada değil bakın. Bir başkasını da düşünebilmek. Öyle arada falan sırada ben önce kendimi bir doldurayım. Ondan sonra bakarım insanlara demek değil. Yokken verebilmek o kadar kıymetli ki. Yani cebinizde çok fazla paranız olmasa da bir başkasıyla da bölüşebilmeniz o ekmeği, o parayı çok kıymetli gönlümün dostları. Hep bana mı? Ne dersiniz?

0: Şimdi herkes yaşananları kendi canının yandığı yerden anlatır değil mi dostlar? Yani her hikayenin iyisi olamayız. Şimdi hangi kitap? Bakın bu kitabı öneriyorum size. Kendimden Özür Dilerim, Miraç Çağrı Aktaş'ın kitabı. Evet, bu hafta kitap önermediğimi fark ettim. Uzun zamandır. Hatta dün ben söz verdim çocuklarımıza kitap, büyüklerimize kitap, içinde bir kahve alacağım benden özel diye. Bugün onu gerçekleştireceğiz. Birazdan gerçekten odaya koşarak gidip o kitapları alıp buraya getireceğim. Çok özür diliyorum, aklınıza sığınıyorum. Herhalde bu hastalıktan dolayı ben ilaçları içip burada baygın bir şekilde durduğum için o kitapları unutmuşum. Bugün şöyle ikinci saatimizde heyecan olsun, bakalım kimler kazanacak. Evet, her hikayenin iyisi olamıyoruz dostlar. Şimdi sen sustuğun kısmı biliyorsun. Onlar yalnızca işlerine gelen kısmı belki hatırlıyor. Birinin seni suçlu ilan etmesi gerçekten suçlu olduğun anlamına da gelmiyor. Bazen sadece artık onların istediği kişi olmadığının anlamıdır bu. İnsanların zihnindeki yerini kontrol edemezsin. Ne kadar kendini açıklarsan açıkla. Seni anlamak istemeyen biri söylediklerini değil, inanmak istediğini duyacaktır. Ve bu da hep böyle olacaktır. O yüzden de her yanlış anlaşılmayı düzeltmek zorunda değilsin. Ömrünü de başkalarının mahkemesinde savunma yapmak gibi hissederek de geçirmek zorunda değilsin gönlümün dostu.
1: Radyo Turkuaz.

0: GarajShop'a ekspertiz.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel İstikbal'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün, 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
3: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.

Mehmet Bey demişti ki gözüme ışık, ciğerime nefes, hayatıma anlam katan, eşime bir kayağın şarkısı oldu mu acaba bu şarkı? Selamlar gönderiyorum bir güzel aileye. Aynı zamanda Gülşah'ımız bir tanecik özgürlüğü bir şarkı istiyor. Belki o istediğin yok ama sıradaki şarkıyı armağan edeceğim. Aynur'umuz gelmiş, ona da bir selam gönderelim. Yasemin'imiz için de gelsin. O da az evvel önermiş olduğum kitabı bak ne tesadüf diyor. Şu an ben onu okumaya başladım. Şahane diyorum, ne güzel. Benim kitabı da soranlar var. Aslında tamamlandı, bitti. Ben tamamlayamadım. Ben toparlayamadım daha doğrusu. Beni birazcık iteklemeniz gerekecek. Kızım bana gönlümün dostları. Ki artık şöyle sonbahara gümbür gümbür bizim de ikinci kitabımız gelsin, değil mi? Çok merak ediyorsunuz biliyorum. Çok teşekkür ediyorum ilginize, sevginize benim güzel dostlarım. Şimdi bu aralar sivrisineklerle aranız nasıl? Yani bu dönemde neden bu kadar çok? Tabii ki sıcaklıklar, artan sıcaklıklar, durgun su birikintileri, kuru ve sıcak hava döngüsü sivrisineklerin üreme ve yaşam döngülerini de hızlandırıyor. Nasıl korunacağız, ne yapacağız derseniz şu pencerelere ve kapılara mutlaka bir sineklik taktırın diyorum. Sonra o çocuklara ben kıyamıyorum, yavrulara. Yani büyükler yine böyle o kaşıntıya dayanabiliyor da, fakat çocuklar için, yavrularınız için. Sonra cibinlik kullanabilirsiniz yine çocuklarınıza. Uykunuzdan uzak tutabilirsiniz. Sivrisinekler zayıf uçucu oldukları için vantilatörü üzerinize çevirerek uçmalarını belki zorlaştırabilirsiniz. Tabii doğal kovucu yağlar var. Ben onlardan da aldım. Özellikle tatile çıkacağınız zaman yeşillik bir alana, bol böyle doğanın olduğu bir alana geçiyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Böyle lavantalı, naneli, okaliptüs gibi yağlarla böyle sinek kovucu doğal yağlar sürerek de onları kokunuzu uzaklaştırabilirsiniz. Açık renk uzun kol ya da uzun paçalı giysiler de giymek yine giysi tercihi de sivrisinekleri biraz sizden uzaklaştıracaktır. Ama yoğun parfümler de geliyorlar, ben size söyleyeyim. Bir de hep küçükken babaannem derdi ki rahmetli, senin kanın tatlı derdi kanın. Babaanne kan nasıl tatlı olur falan diye böyle biz çocukken anlamaya çalışırdık. Niye benim şimdi kardeşim ısırmıyor, onun kanı çirkin mi kötü mü tatsız mı falan diye öyle böyle bir geçiştirirdik.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'ya üye olmakla ittifaka yalnızca 3 kıtanın kalbinde yer alan jeostratejik konumumuzu değil, aynı zamanda 2000 yıldır cenk meydanlarında olgunlaşan savaş sanatımızı da kazandırdık dedi. Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında güvenlik ve savunma ortaklığı belgesi imzalandı. NATO-Ankara zirvesi bildirgesi açıklandı. Bildiride Türkiye'nin bizlere gösterdiği cömert ev sahibi

0: sahipliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz denildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde üretilen 20 bin samuray aracı, zararlılarla biyolojik mücadeleye destek amacıyla Azerbaycan'da doğaya salındı. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ekonomik işbirliğini güçlendiriyor. Bu ülkelere Ocak-Haziran döneminde yapılan dış satım yıllık bazda %12 artışla 11 milyar dolara ulaştı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T3 Vakfı, FPV drone teknolojilerine ilgi duyan gençler için simülasyon, montaj ve uygulamalı uçuş aşamalarını kapsayan yeni bir eğitim programı başlatacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 15 Temmuz. Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy ödülleri adayları belli oldu. Adaylar arasında öne çıkan yapım tıp draması The Pitt oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

yanmadan, kül olmadan ne insan ne büyüyebiliyor ne de olgunlaşabiliyor değil mi gönlümün dostları? Ne şarkıdır ama. Kelime Gurbet'in radyosunda Gönül Dostu Füsun'la ikinci saat başladı. Soruyorum, kızgınken sana kim tahammül etti? Bir düşün bakayım, kızgınken ya da sen yokken seni kim savundu? Endişelendiğinde seni kim mutlu etti? Kaybettiğinde sana kim destek oldu gönlümün dostu? Evet, hayatında asla kaybetmemen gereken dört kişi. Bulabildin mi acaba? Belki hepsi bir kişi de olabilir. Çok şanslısın o zaman. Farklı farklı da olabilir. 500-588-30-0'da Zekiyeciğim hoş geldin, Esma'cığım hoş geldin. Nihal'le Neslihan'la şu an bizi dinliyorlarmış. Adıyaman'da yaşayan deli arkadaşlarım var diyor, ben diyor onlara bir şarkı göndersen gönderdim bile. Selam gönderim, göçmen kızımızdan gelmiş efendim. Pervin'imiz geldi, hoş geldin Pervin'im. Esra'larımız geldi, oh kaç Esra'mız varsa hepsine. Yine bir başka Pervin'im de Mardin'den geldi. Vallahi ben sivrisineklerle kanka oldum, hiç beni affetmiyorlar diye. Kıyamam, ne olursa o yağlardan, uçucu yağlardan alıp lütfen.

hasta olduğumda başımdaydı, ameliyat olduğumda başımdaydı. İyi ki eşim benim başımda diyor, hayatımda diyor. Ne güzel. Maşallah diyelim. Eşi İrfan Kökene, Fatmacığımızdan gelmiş bir şarkı. Bir diğer Fatmamız da şu an nerede biliyor musunuz? Afyonkarahisar Çakırköy'ünde kiraz topluyorlar. Orada bulunan dostlara da armağan olsun. Tuncay Bey'e de selamlar.

0: için, sizin için çalıyorum. Şimdi kısacık bir reklam molası, ardından buluşalım. Olmayınca olmuyor.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: yaşanan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Şimdi uzmanlar diyor ki 10 saat 12 saat değil 7 saat uyu ama gerçekten uyu diyor, yani kaliteli bir şekilde. Mesela 3 saat değil de 30 dakika oku, 20 dakika oku, 15 dakika oku. 3 saat yine değil 1 saat antrenman yapabiliriz. Hadi bunu yarım saatte yapabiliriz. Yani bugün harekete geç diyorlar. Yarın değil, daha uzun uzun böyle sınırlar koyarak değil. Ya hep ya da hiç diyerek erteliyor musun? Ah ben neleri erteliyorum bir bilseniz.

Hayır, anlayamadım. Şarkı böyle romantik başladı, pop başladı. Ondan sonra neden bu zurnalar falan girdi işin içine? Daha böyle Trakya havalarına doğru döndü. Oğuzhan burada ne yapmaya çalışmış? Onu çözmeye çalıştım şarkıyı dinlerken. Bir anda şarkı form değiştirdi. Yani nasıl oluyor bu bilemedim. Neyse neyse, şimdi bu şarkıyı çaldıktan sonra diyorum ki ben 500-588-30-0'da pek çok dinleyicim var. Aa, davullar falan da girdi. Şahane şahane, değişik bir şey oldu. Peki tamam. Hadi bakalım. Şimdi ilk defa bu yeni şarkısı Oğuzhan Koç'un. O yüzden de birlikte hep beraber dedim böyle bir dinleyelim. Sonra bir anda işte davullar, zurnalar, değişik bir şey geldi kulağıma. Mesajlarda kimler vardı? Yusuf'u görüyorum. Osmaniye'den senin için romantik bir şarkı çalacağım. İstediğini seç gönlümün dostu demiş. Aylacığımı görüyorum. Antalya'dan Fatma'mızı görüyorum.

Esin Sütaş Ayran. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

birazdan iki kıymetli dostumun kitaplarını size armağan edeceğim. Bir tanesi çok romantik olacak, çok özel olacak, gönlümün dostları. Ama bu sefer hani biraz şiirin yanında nasıl diyelim, güzel böyle küçük minik de tatlı tatlı mesajlar da bırakmış. Dur söylemeyeceğim, kim olduğunu söylemeyeceğim az sonra. Öncesinde bir mesajları toparlayayım. Sonrası çünkü yarışacağımız için o mesajlar geride kalabilir. Efendim Cezmi Beyciğim, Cezmi abimize Ankara'ya selamlar gönderiyorum. Meslektaşımız aynı zamanda çok kıymetli bir emekli kameraman. Sağ olsun, var olsun, bizi Ankara'da dinliyormuş. Onun için bir şarkı çalalım. Ardından Afyon'da şu an Teslim'e bizi dinliyor arkadaşlarıyla birlikte. Mini bir öksürük böyle bir duruşuydu. Kısa bir ara verdim. Biliyorsunuz ki öyle klimalardan çarpılıp bir günde toparlanamıyorsunuz. Tamamen çarpılmışım yalnız. Şimdi Teslim'ecim kimlere göndermiş? Şöyle bir bakıyorum. Fadime, Canan, Kezban, Semra. Artık kimler kimler var? Hepsi için gelsin. Abdullah Bey'e selamlar gönderiyorum. Aynı zamanda şu an Aynur'cum beni Tekirdağ'da dinliyor. Fabrikada dinliyorlarmış. Oy kıymetli dostlar. Birazdan Fundalar'dan bana bir gülümseme ısmarlayayım. Muhakkak ama muhakkak sizlere armağan edeceğim. Çok iyiyim. Bugün biraz ıhlamur içmedim. İlaçlarımı içtim. Pazartesi günü sesimin yerine gelmesini bekliyorum. Şifa tabii ki sizin mesajlarınız ve dualarınız.

Ne kadar güzel şarkının sözleri değil mi? Cemre gibi diyor, düş yine benim kalbime. Hadi bugün bana bir gülümseme ısmarla. Şöyle gönlümüz biraz ısındı değil mi? Birazcık ısınsın gönlümün dostu. Şimdi heyecanlanacağız. Ne yapacağız? Üç dinleyicime hem çocuklarıyla birlikte okuyacağı kitaplar hem de aynı zamanda güzel bir Türk kahvesi göndereceğim. Görev dostunuzdan. Bunların hepsi benden gelecek. İşte iki güzel dostum. Onlardan bir tanesi Ebru Tulum. Canım arkadaşım, Acayip Yayınlarından. Benim Çöpüm Değerli adlı bir kitabı var. Ardından Bilmece Krallığı'nın böyle birçok serisi var. Korkusuzlar Mağarası falan, böyle çocuklar için yazılmış. O kadar güzel ve eğlenceli ki kitabı görmeniz gerekiyor. Zaten fotoğraflarına da bayıldım. Çok güzel. Ardından yine ikinci dostum Kahraman Tazeoğlu, ona da buradan selam olsun. Vedalaşabilmek adlı kitabını göndereceğim. Acemiler için bırakma rehberi. Yani biz onun tabii ki hep şiirlerine alıştık ama o kadar güzel bir başucu kitabı olmuş ki dostlar. İnsan bazen birini kaybettiği için değil, bırakmadığı için yorulur diyor. Hayatımızdaki birçok yük aslında bize ait değildir. Bitmiş ilişkiler, kapanmamış hesaplar, başkasının hatası için duyduğumuz suçluluklar, artık işlenmeyen bağlar demiş. Daha neler neler, bayıldım. Galiba benim ikinci kitapta biraz böyle bir benzermiş gibi geldi bana. Yalnız renklerine de kapağına da bayıldığım için şöyle yapacağım gönlümün dostları. Birazcık diyeceğim ki kahramancım sana benzer çıkartacağım ona göre. O da Yedi Veren Yayınlarından selam olsun dostlara. Üç dinleyicim. 505 188 30 00. Ben çocuğumla bu kitapları okumak istiyorum. Kahveni de böyle güzelce fotoğrafını çekip göndermek istiyorum derseniz, ama benim için pişireceksiniz. Öyleyse hemen 505 188 30 00'a yazın. İlk 3, bakın hızlıca yazan ilk 3 dinleyicime armağan edeceğim.

0: Garaj Oto Ekspertiz.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Şahane yaz festivaliyle kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
6: şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
7: Parafın katkılarıyla.
9: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
10: Avrupa'da gaz fiyatları sıcak havanın etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Avrupa'da Ağustos vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı sıcak hava dalgasının elektrik talebini artıracağı beklentisiyle megawatt saat başına 46,11 euroya kadar yükselerek yaklaşık %5 arttı. Uzmanlar bu yükselişte gelecek haftalarda Kuzeybatı Avrupa ve İtalya'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının elektrik ve doğal gaz talebini artıracağı beklentisinin etkili olduğunu belirtiyor.
9: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
11: Kahveniz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de füsun olsun.
12: Kalbinizde de füsun olsun.

Az evvel sevgili Deniz Ertan'ın ilk defa böyle yorumculukla bizlere ulaştığı şarkıda çok güzel sözler yazıyor biliyorsunuz ki. Rövanş'ı dinlettim. Şimdi de Helin'in şarkısının yine söz yazarıydı sevgili Deniz Ertan. Müzikte aynı şekilde. Helin de çok başarılı olacağına inanıyorum. En yenilerde Radyo Turkuaz'da tabii ki. Şimdi hikaye bölümünde kitaplarımı görenler, hadi bize de yok mu, bize de yok mu? Bir böyle bölümde hikaye bölümünde, yani Instagram'dan da göndeririz ama şu an sadece elimde 3 hediye paketim olacak. Kahvemizi lütfen içerken fotoğraflarını çekmeyi unutmayın. Hatta kitaplarla birlikte sevgili dostum Kahraman Tazioğlu'nun büyükler için, yine canım dostum Ebru Tulum'un çocuklarımız için kitaplarını armağan ediyorum. 3 dinleyicime ve tabii ki belirledim hemen çok hızlı ilk 3 mesajdı. Gülizar, ardından sevgili Betül ve sonrasında Zeynep çocuklarıyla birlikte okuyacağız. Kahve fotoğrafını da göndereceğiz gönül dostum dediler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ay, içine acaba daha ne farklı bir hediyeler de alayım, dur. Ben gönül dostlarımı şöyle bir değişik farklı sürpriz hediyeler de koyalım o paketin içine, değil mi? Ama kazanamayanlar hiç gönül koymasınlar. Yine çok güzel hediyelerimiz olacak. Hatta bu ayın ya da Ağustos ayında şöyle yine işbirliklerimiz olacak. Büyük hediyeler gelecek benim güzel dostlarıma. Şimdi artık yavaş yavaş veda ediyorum. Çünkü birazdan kim geliyor? Tabii ki Hilal Özgen geliyor. Onun da hazırladığı güzel bir program var. Çok güzel şarkılar var. Mesajlarını okuyamadıklarım var mı diye şöyle bir geçmişe doğru gidiyorum. Bizi unutma diyen bir mesaj vardı ama onu bulmaya çalışıyorum. Evet, şu an buldum. Konya'da dinliyorlarmış. Eşim Elif için bir şarkı gönderir misin? Tabii ki gönderirim. Hemen armağan ederim. Trabzon'da Elif Hekimoğlu şu an bizi dinliyor. 95.5'ten. Hemen sevgili Elifçime bir şarkı armağan edeceğim. Esralarımız Atıf Beyler var. Atıf Bey bakayım nerelerde dinliyor. Hollanda'da şu an bizi dinliyor. Hem çalışıyoruz hem de tabii ki kulağımız demiş Türkiye'de Radyo Turkuaz'da. Var olun diyorum ben de. Öyleyse artık yavaş yavaş veda ediyorum. Şöyle güzel bir veda oldu. Hediyeli bir veda oldu. Ama yarın saatler onu gösterdiğinde bu hafta nasıl bitti diye konuşacağımız bir program olacak. Ne kadar hızlı geçti, değil mi? Kendinize çok iyi bakın. Haber merkezimize bağlanıyoruz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'ya üye olmakla ittifaka yalnızca 3 kıtanın kalbinde yer alan jeostratejik konumumuzu değil, aynı zamanda 2000 yıldır cenk meydanlarında olgunlaşan savaş sanatımızı da kazandırdık dedi. Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında güvenlik ve savunma ortaklığı belgesi imzalandı. NATO-Ankara zirvesi bildirgesi açıklandı. Bildiride Türkiye'nin bizlere gösterdiği cömert ev sahipliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz denildi. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile bir araya geldi. Trump, "Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız," dedi. ABD ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı gece yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran

0: Van'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3811'e yükseldi. Trakya geneliyle İstanbul'un Avrupa yakası ve Çanakkale'nin kuzeyinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle 5 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: değil.
1: Efendim hoş geldiniz. Saatimiz 12.05. Aynen de şimdi ben kendi havama göre yurdun dört bir yanına yayın yapacağım. Aynen meteorolojinin söylediği gibi oldu. Bugün hava seri.

gerçekten bir açıklama var mı diye az sonra detayları da konuşuruz. Hemen böyle insanın bir modu değişiyor. Azıcık bir rüzgar, gri bir hava, birazdan da yağmur çiseler İstanbul'da. Ben bildireceğim size.

benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

Sabahlarınız. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

saatimiz 12.19.05.188.30 ile. Aa Gülay, bugün de sen bize alıştın galiba, ya da bu Füsun'a mı verdi cevap? Bana yazmamıştır canım, Füsun'dur o, ben olsam duramazsın. Gülnihal hoş geldin, Hilal demiş, canımın içi, çok teşekkür ediyorum. Gülizar'cığım, Zeynep, Uğur İzmir'den çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi meteoroloji bugün perşembe günlerden. Bugün için kuvvetli yağışlara dikkat demiş. Hava sıcaklığı Marmara'da 4 ile 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağını söylüyor. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğini, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıklamış meteoroloji. Ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. İşimiz gücümüz yoksa, sel kıyamet uyarısı varken çıkalım da şurada kuşlara birazcık simit atalım demiyoruz. Toplu taşımaları kullanmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz yağmurda doluluk oranını gördünüz. İstanbul'u bildiğin sel götürüyordu Allah'tan. Mesela bir 10 dakika daha uzasaydı İstanbul sıkıntı yaşayacaktı. Zaten metropol sıkıntılı. Zaten sürekli bir doluluktan, yan yana yürüyememekten bile şikayetçiyiz. Şimdi siz bana yazın. 0505 188 30 00. Mesela ben yapay zeka olsaydım bana ne sorardınız? Ben de yapay zekadan cevaplayayım. Değişik değil mi? Ben yapay zekayım. Siz bana ne sorardınız?

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsat.

0: Kaplan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

hayırlısıyla neredeyse tüm dünyayı ağırladık ya. Vallahi helal bize. Alnımızın akıyla diyelim ama Macron'un son koşuyu yapmış. Adam çıktı koştu ya. Ay, Türk milletinin komikliği de Reels'lara düştü tabii. Kardeşim gitsin ülkesinde koşsun, başımızı belaya sokmasın diye. Reels üstüne Reels'lar. İnsan bir Allah korusun değil mi? Dost var, düşman var. Adamın tırnağına zarar gelsin. Allah Allah. Türkiye 86.092.168 kişiyle dünyanın en kalabalık 18. ülkesi oldu. Bu güzel şarkıları seçti benim canım arkadaşım Erdem şirketteyken. Ben böyle bir arkaya yaslanıyorum yani canım benim. Ellerine sağlık.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6.
4: 93.6.
3: Ankara 90.2.
4: 90.2.
3: İzmir 101.
4: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

özledim ya çocukluğumda. Böyle hani mahalleye çıkardık, top oynardık, böyle köşe başlarında oturulur, kaldırımlarda çekirdek yenir, konu komşu toplaşır, anneler annelerle, babalar babalarla günün sohbetini yapar, yazdı bahardı o çaylar demlenir, çaydak çardaklara gider. Şimdi toplu oturma alanlarında kimse kimseyi tanımıyor. Üzücü.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD İran arasında tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı ABD ordusunun ülkenin güneyindeki kıyı eyaletlerinde bazı noktalarla Meşhet-i Demiryolu güzergahındaki iki köprüye düzenlediği saldırıları kınadı. ABD'nin son saldırıları açık bir savaş suçu denildi. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı harika olarak nitelendirerek Türkiye'nin çok iyi bir ortak olduğunu söyledi. Trump, NATO'nun mali yük paylaşımı konusunda büyük bir ilerleme kaydettiğini belirtti. Türk İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesi, yılın ilk yarısında 1.442.502 ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye 86.092.168 kişiyle nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı. Dünya toplam nüfusunun %1'ini oluşturdu. Yurt genelinde yarından itibaren etkisini artıracak sıcak hava dalgasıyla birlikte özellikle güney kesimlerde termometrelerin 40 dereceyi aşması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur'un bu yılın

0: ilk 6 ayında 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettiğini belirtti. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2

0: ATV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Expertise.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Yayınımız. Bu arada İran Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Amerika'nın son iki günde İran'a düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği yolunda. Türk Hava Yolları'nın ilk 6 aydaki yolcu sayısı 44,5 milyona ulaşmış. Bağcılar'dan bir haberimiz var. Yani Bağcılar deyince niye iyi haber alamıyoruz biz İstanbul'dan ya? Bağcılar deyince ay ne oldu acaba diyor insan, değil mi? Bağcılar'da bir otomobil akaryakıt istasyonundaki markete dalıyor. Bakıyorum birinin canına malına bir şey gelmiş mi? Mal zaten gitmiş de kimseye bir şey olmamış, şükürler olsun dediğim bir haber yine Bağcılar'dan. Çok tatlı bir şarkı var. Düzenlemesi yeni ama şarkı çok eski. Çok sevdiğimiz Erol Evgin'imiz yanında Funda Arar'la.

0: özgürlüğüyle sosyal hayat.
1: Yayın tüm hızıyla devam ediyor canım arkadaşlarım.
0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
1: Şimdi ben de bir basın çalışanıyım, radyo sunucusuyum ama Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine katılan tabii hakları, yerli ve yabancı basın mensuplarına geleneksel Türk yemeklerini gördünüz mü? Ram, o baklavalar çeşit çeşit, o bizim kadayıflar çeşit çeşit, o kebaplar var ya, o dürümler, o et dönerler, tavuk dönerler, pilavlar, fotoğraflar çok canlı canlıydı. Vallahi helal hoş olsun, arkadaşlarımız çok yoruldu. Tüm basın mensubu arkadaşlarımızın hepimize haklarını helal etmeleri lazım. Öyle koşturdu.

0: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniliyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklam. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

0: 8.36 saatler, mesajlar geldi.
1: Tabii Radyo bakalım. Turkuaz İstanbul 93.6, 93.6. Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Bursa'dan Yasemin şarkılar çok iyi demiş. Bu gidişat nasıl olacak diye de gülmüş. Sendeyim kızım ikiye kadar. Yasemin sormaya korkuyorum bak. İşe gidiyor musun Yasemin? Dinleyicimin derdi bana dert oldu. Ebru Antalya'dan yapay zekaya şunu sorardım. İnsanlar için ileride bir tehdit unsuru olacak mısın ve bizi neler bekliyor? O bile çok akıllı ha. Asla bu soruya kendiyle alakalı olumsuz bir yanıt vermez.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ekspertiz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
0: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün.

0: 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
1: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD-İran arasında tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ordusunun ülkenin güneyindeki kıyı eyaletlerinde bazı noktalarla Meşhed-i Demiryolu güzergahındaki iki köprüye düzenlediği saldırıları kınadı. ABD'nin son saldırıları açık bir savaş suçu denildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın gemileri hedef almaya devam etmesi halinde ABD'nin saldırılarının çok daha ağır olacağı uyarısında bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye süreci tamamlandığında Türkiye'nin bir seviye daha atlayacağını söyledi. Çiftçi, silah bırakma kararı sonrası 219 teröristin teslim olduğunu açıkladı. Balkanlardan gelen kuvvetli yağış Trakya'dan giriş yaptı. İstanbul dahil 5 il için sarı kod verildi. Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren enflasyon farkı ödemeleri belli oldu. 1-14 Temmuz arasında oluşacak maaş farkı %6,09 oldu. Maaşlara 13.500 liraya varan ödemeler hesaplara geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı, okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrimiçi platformlardaki paylaşımların incelenerek kişisel verilere yer veren içeriklerin kaldırılması talimatında bulundu. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız.

Sevgiler, selamlar güzel insanlar. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik ve Utku ile istekler vaktidir, zamanıdır. Bir kez daha sesimin ulaştığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. 3 saati yaşayacağız, paylaşacağız. Kimine evinde, kimine aracında, kimine iş yerinde. Belki de adını bilmediğimiz bir yerlerden dostlarımız bizlere ulaşacaklar. Ama her daim olduğu gibi turkuaz rengiyle, güzelliğiyle birlikte hem şarkılarımızla, hem sizlerden gelen mesajlarla, hem de kiminin sevinciyle, kiminin hüznüyle, kiminin hasretiyle, kiminin belki de adını koyamadığımız herhangi bir derdiyle birlikte dertleneceğiz, sevineceğiz ama kısacası hayatı yaşayacağız ve paylaşacağız. Öncelikle mesaj attığımız devrede gelmeden yazan dostlarımız var. Teşekkür ederim ilginize, iştenliğinize. Bir mesaj attığımızı hatırlatalım sizlere. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerde? Kimler aramıza yeni katıldı? Kimler daha önce hiç yazmadı? Hepsini öğreneceğiz. Evet, WhatsApp üzerinden bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize, mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar ve daimi Radyo Turkuaz dostları sizleri de bekliyorum. Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Takip etmek isteyen dostlarımız varsa, bizi daha önce takip etmeyenler varsa, Instagram kullanıcıları, arama bölümüne geliyorsunuz, Radyo Turkuaz yazıyorsunuz ve karşınıza hemen biz çıkıyoruz ve bizi takip etmeye başlıyorsunuz. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Başladık dostlar.

0: canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı

100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

Artık kimler kimleri bekliyorsa canı gönülden Allah kavuştursun diyelim. Program başladı bir kez daha. Selam olsun Hakan. Ümraniye'den Hakan'la başlayalım. Bakacağım Blok 3'ten bir şarkı. Kürşat, aleyküm selam, hoş bulduk. Gül Nihal, sevgiler, selamlar gönderiyorum demişler. Bizden de sizlere sevgiler. Hayri, canım eşim Yasemin için selam yolluyorum diyor. Hayatın bütün fırtınalara rağmen sırtımı yaslayabildiğim sarsılmaz dağım olduğun için teşekkür ederim diyor. En büyük şansım canım eşim için. Sevginiz, güzelliğiniz daim olsun. Yeni Bosna'dan Refik, hoş bulduk. Oradaki arkadaşlara selamlar. Merhabalar, Halkbank İskenderun Birikim Merkezi için bir şarkı diyorlar. Sevgili Demir'e ve orada dinleyen ekip arkadaşlarına armağanımız olsun. Okulumun bahçesinde dersimin başlamasını beklerken dinliyorum sizi. Almanya'dan anneme selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum diyor Esma gönderdiği mesajında. Fikret Bey, o da bizi dinliyor. 24 saat özellikle açık demiş radyomuz. Çukurova Havalimanı'ndan Adana'ya yolcu taşımacılığı yapıyoruz. Bütün araçlarımız da tek kanal diyor, değişmez. Eyvallah. Sevgili Fikret abi, selam olsun sana da. Ulaştırmalı dinleyen dostlarımıza da sevgiler, selamlar. İyi yolculuklar diliyorum oradaki yolculara. Kırşehir'den Recep, sevgiler. Funda Çalışkan, Aksaray'dan. Şu anda hasat zamanı. Tarlada biçer döverler çalışıyor. Bense onlara yemek yapmakla meşgulüm demiş. Allah kolaylık versin, bereketli olsun diyelim. Hadi dinleyelim, devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

bugünkü resim de tabii yapay zeka destekli ama ben yapay zeka değilim. Ben gerçeğim, arkasındaki fon yapay, haberiniz olsun. Bunun da açıklamasını yapayım merak eden dostlara. Yani ormanda falan değilim, arkaya orman koyduk. Sizler için orman getirdik dostlar. İbrahim Giresun'dan sevgilerle. İkizler Erkek Kuaförü İbrahim'e ve Aras Külekçi için. Yeşim İzmir'den sevgilerle. Biz hep buradayız diyor. Tam gaz dinlemedeyiz. Sağ olun, teşekkürler. Selam olsun size. Ali Kahramanmaraş'tan hoş geldin diyor. Hoş bulduk Ali Kayralı. Sıradaki şarkı sana darmağın olsun. Siz de Allah'a emanet olun. Ertan Bey, o da bizi dinliyor. Ankara'dan selamlar, sevgiler. Aslı, bu güzel yayın dinleyen herkese sevgilerle diyor. Anneme armağan ediyorum demiş sevgili Aslı. Tekirdağ Şerköy'den, ismim Semra. Ankara'daki kızım Neşe, Kırşehir'deki kızım Esra için. Size ilk defa yazıyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz siz de aramıza ve ailemize. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Merhabalar, İskenderun'dan sevgili Mehmet Karagözoğlu. Vallahi gönül dostu Füsun'la beraber başladım dinlemeye demiş. Sizinle devam ediyorum, sağ olasın, selam olsun size. Yalnız ben değil diyor, hayvan dostlarımla beraber keyif alarak dinliyoruz sizi. Selam olsun. Çok güzel, çok güzel gözüküyorlar. Kuzular, keçiler, harikasınız, selam olsun size. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

güzel yorumlamış değil mi Yaşar? İşte öyle bir şey. Fatma, o da bizi dinleyen dostlarımızdan, Fatma için ve sevdikleri için. İstanbul'da efkarlı bugün diyor İstanbul. Ama demiş herhalde ne kadar güzel değil mi diyor sevgili Erdem. İlk kez yazıyorum diyor. Sıradaki şarkım da Sana Armağan Olsun. Bakacağım o şarkıya da. Notlarımızın arasına alalım. Ataşehir'den güzel insanlara selamlar, saygılar olsun. Güneş doğduysa diyor, umut da vardır. Eğer bir şeye çare varsa mutsuz olmaya ne gerek var diyor. Eğer bir şeye çare yoksa mutsuz olmak neye yarar diyor. Selam olsun. Özellikle kızlarıma ve Ayşem'e gönderiyorum demiş sevgili Enver. Selam olsun size. Hatice, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Çok şükür bugün buradayım diyor. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Meral, Diyarbakır Mersin yolunda radyonuzu severek dinliyoruz. Kızım Gülsüm, gurbeteki diğer kızım Melek ve eşim Ayhan'a armağan olsun demişler. Benden de güzel aileye, güzel insanlara sevgiler, selamlar olsun. İyi yolculuklar diliyorum. Yüksel, şimdi demiş çayımızı içip sizi dinliyoruz. Ablam Aysel'e, Eltim Esra için gelsin diyor Yüksel. Nurten ablamız keyifli vakitler olsun diyor. Çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Cemile Gaziantep'ten Ebru Gündeş istekleri var, bakacağım. Hülya İzmir'den radyonun başındayız demişler. Sağ olun, eksik olmayın. Uğur, senin de istediğin bir şarkı var, bakacağım ona da. Hüseyin Çoban, iyi yayınlar. Aydın dinlemede demişler sevgili dostlarımız. Nasılsın bakayım diyor. Çok şükür iyiyiz, sizlerle daha iyiyiz. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuvaz. Tamam.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Bakalım nerelerden kulak veriyor bize dostlarımız. Okan Şimşek Kırşehir'de şu anda diyor tarla sürüyorum. Eşim Firuze'yi çok seviyorum. Sizden bir Firuze şarkısı bekliyorum demiş. Peki, çok severim. Bakacağım. Merhabalar. Kırşehir'den Can Kara. Samsun'da bulunan hayatımı güzelleştiren ruh eşim ömrüm için gelsin diyor. Sıradaki şarkı sizler de seviyorsunuz. Ertuğrul 10 yaşındayım diyor. Sürekli sizi dinliyorum. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Abi kolay gelsin. Beypazarı Halk Eğitim Merkezi. Çamaşır annesinden selamlar. Benle ütü yapan arkadaşım Emine, Aslı ve Sibel için gelsin diyor. Saniye, Uyara ve bütün sevdiklerine kolaylıklar diliyorum bu sıcakta. Süreyya iyi yayınlar. Sıradaki şarkı da sizler için armağan olsun. Özellikle sana ve bütün sevdiklerine ve tatlım, kıymetlim bir tanem için gelsin. Onu çok seviyorum demiş. Kahramanmaraş'tan sevgilerle, nasılsınız diyor. Yarın bizim yıl dönümümüz diyor. 20 yıl bitti diyor. İki kızımın babası iyi kim? Eşim nice güzel yıllarımız olsun diyor. Terzi Ergün iyi ki varsın diyor. Göndermiş olduğu mesajında kıymetli eşine ve güzel ailesine bir ömür boyu güzellikler dileyelim. Merhabalar, Afyonkarahisar'dan, Erkmen kasabasından, Kiraz Bahçesi'nden selamlar. Sıradaki şarkım da sizler için armağanım olsun. Kirazlar bu arada harika gözüküyor. Selam olsun sizlere de. Şöyle geçen gün bakıyorum, böyle büyük kirazlar var biliyorsunuz. Napolyon diyorlar ona değil mi? 400 lira kilosu. Kim bilir orada ne kadar? Yani bir 150'si falan vardır bence. Doğru mu? 150-200 en fazla. Merve Hatay'dan Yayla Dağı'ndayız, köydeyiz, sizi dinliyoruz. İstanbul'dan canım Görümceme, İstanbul'a sevgilerle diyor. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: از گرنش و با اکسپرتیز.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix alışılmadık alışveriş.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
4: yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.

Sevmek önemli, sevelim hayatımız boyunca. Afyonkarahisar'dan Teslime, Çakırköy'de çalışmakta olan arkadaşlarım Kezoşum, Semra, Fadime ve Canan. Kolaylıklar diyorum arkadaşlarımıza. Abdullah, iyi yayınlar, hayırlı işler olsun. Bol kazançlar dileğinde bulunmuş. Sevgiler, selamlar olsun size de. Aslı, İskenderun'dan sizi her gün dinliyorum fakat diyor ilk kez yazıyorum. Sesiniz işimize neşe katıyor demişler. Çok teşekkür ederim Aslı için ve çalışma arkadaşları için. Müzeyyen, Ankara'dan sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. Yasemin, o da bizi dinliyor. Ben de demiş sarı kiraz reçeli yaparken sizi dinliyorum Mardin'den, sevgilerle demişler. Selam olsun, bereketli olsun. Mehmet Ali, şu anlı Şirince'ye doğru gidiyoruz. Arabadaki karım ve kuzenim İsmet ve İlkay'a selamlar olsun diyerek duygularını paylaşmış. Ahmet, Gaziantep'ten sıradaki şarkı eşim, kızlarıma ve oğluma gelsin. Antep halkına sevgiler, selamlar, şu anda görevdeyim diyor. Merhabalar, Mardin Kızıltepe'den Gürkan, Münevver ve Kadir için armağanım olsun diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlar. Peki hazır mıyız? Gelin bu şarkıyla birlikte bu saati nihayete erdirelim. Birazdan ikinci saate merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatimizde kimler bizimle beraber? 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar, siz de buyurun.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD İran arasında tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ordusunun ülkenin güneyindeki kıyı eyaletlerinde bazı noktalarla Meşhed-i Demiryolu güzergahındaki iki köprüye düzenlediği saldırıları kınadı. ABD'nin son saldırıları açık bir savaş suçu denildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın gemileri hedef almaya devam etmesi halinde ABD'nin saldırılarının çok daha ağır olacağı uyarısında bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde üretilen 20 bin samuray aracı, zararlılarla biyolojik mücadeleye destek amacıyla Azerbaycan'da doğaya salındı. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ekonomik işbirliğini güçlendiriyor. Bu ülkelere Ocak-Haziran döneminde yapılan dış satım yıllık bazda %12 artışla 11 milyar dolara ulaştı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T3 Vakfı, FPV drone teknolojilerine ilgi duyan gençler için simülasyon, montaj ve uygulamalı uçuş aşamalarını kapsayan yeni bir eğitim programı başlatacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 15 Temmuz. Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy ödülleri adayları belli oldu. Adaylar arasında öne çıkan yapım tıp draması The Pitt oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

İkinci saatimizdeyiz. Merhabalar, Cem Karaca istekleri var. Duygu Sert için ve sevdikleri için. Hatice Hanım, sizin de her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Melek Yavuz. Özellikle çocuklarım Emrecan, Engin Can için Allah bağışlasın. Bakalım kimler var? Sevgili kardeşim Burak Yerli, o da şu anda beni dinliyor. Biricik kızımız Buse İkra'nın bugün doğum günü. O zaman Buse İkra'ya, nice güzel yıllara, prensesimizin gözlerinden öpüyorum. Selam olsun sana, kıymetli eşine, Gönül ablaya, Ekrem abiye, herkese sevgiler, selamlar olsun Burak. Benden selamlarımı ilet, oldu mu? Merhabalar Selva, ben sizleri demiş uzandı dinliyorum. Fakat demiş ilk defa takip etmeye ve mesaj yazmaya başladım diyor. Sevgili Selva, sen de aramıza hoş geldin. Toprak, Afyonkarahisar'dan Fethi Bey kasabasında biber çapalayanlar için bir şarkı. Kolaylıklar diliyorum. Selamlar, terzi dükkanımda sizi dinliyorum diyor Derya. Özellikle Sevgi, Sultan ve İknur Asiye'ye diyerek duygularını paylaşmışlar. Tokat'tan sevgilerle İlyas Aydın, Ormanbeyli köyüne de selam olsun. Onlar bizim daimi dostlarımız. Peki. Devam edelim Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler. 505-188-30-0 mesaj attığımız. O zaman gelin bu güzel şarkıyla baş başa kalalım.

ÖTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın.

DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: başlıyor. Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Acelen ne diyor, bekle Firuze, ne güzeldir, yıllara damgasını vuran şarkıdır. Kübra, ilk defa yazıyorum, en güzel şarkılar camdan, çok sevdiğim beyim, kızçam, annem ve sizler için. Peki, selam olsun size ve güzel ailenize. Kırşehir'den Sude, canım annem için sizden bir Tarkan şarkısı rica ediyorum. İsa, geldim dinliyorum diyor, saygılar selamlar canım eşim. Sesim belki şu an sana uzaktan ulaşıyor ama demiş, kalbim hep yanında diyor. İsa'dan Hatice'ye selam olsun, Allah tez zamanda kavuştursun. Merhabalar Bursa'dan, evde iş yapıyoruz. Canım arkadaşım Seval'e gelsin diyor bu şarkı. İsmini yazmamış arkadaşımız ama olsun. Sizlere kulaklar diliyorum. Fatma Kırşehir'den, ben de buradayım diyor. İkizlerimle beraber hep sizi dinliyoruz. Selam olsun size, Allah bağışlasın. Arzu Sakarya'dan, dün arkadaşım doğum günü sevginindi demiş. Kutlar mısın demiş. Ama bilmiyorum diyor gönderdiği mesajda.

Orada öyle bir yazmışsın ki. Nasıl çevireceğimi şaşırdım. Selam olsun sana da. Arkadaşına da. Sevgiler, selamlar. Her şey gönlünüzce olsun. İyi günler diliyorum. Her saatinde 7.24 sizi annemle zevkle dinliyoruz demişler. Elif, annem Ayşegül Gençer armağan olsun diyor gönderdiği mesajda. Tuzla'dan Hüseyin, sıradaki şarkı sana ve şu anda orada dinleyen bütün dostlarımıza, bütün çalışanlara armağanım olsun bu güzel şarkımız. Burası Radyo Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku ile istekler devam ediyor. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

Bu arada yarın yepyeni şarkısı gelecek Sibel Can'ın. İnşallah dinleteceğim size. Ayşegül Konya'dan yeniden her zamanki bir çay eşliğinde Utku'yla istekler. Her zaman iş yaparken dinlerdim diyor. Şimdi çay içerken dinlemenin keyfi de ayrı bir güzelmiş diyor. O zaman keyfini çıkarın. Özge, kısa bir süre önce hayatımı yaşadığım şehri terk ederek diyor, yola düşüp geldiğim bu şehirde tanıdığım, sevdiğim ve iyi ki dediğim arkadaşlar kazandım diyor. Onlar için bir şarkı istiyorum diyor Özge. Neşe, Zekiye ve Esra için. Her anlamda yanımda olmaları için, şansım oldukları için ve iyi ki dedikleri için onlara sonsuz teşekkürler demiş. O zaman seni tebrik edelim. İyi insanlarla karşılaşmışsın. Allah herkes iyilerle karşılaştırsın diyelim Özge. Yeni şehrinde, yeni hayatında başarılar. Cemile, Kırşehir'deki kıymetlim için diyor. Elif, Kahramanmaraş'tan selamlar. Merhabalar, ben Afyon Çakırköy'ünden Semra. Eltilerim Canan, Kezban ve arkadaşlarım Teslime, Fadime, Cırağı armağan olsun demişler. Peki, sizlere de selam olsun sevgili dostlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Ahmet Kuş. Erkmen kasabasından, Afyonkarahisar'dan kiraz topluyoruz. O zaman Erkmen kasabası halkına da sevgiler, selamlar olsun. Çok güzel fotoğraflar göndermişler. Peki, selamlar, sevgiler size de. Muhsin abi, o da bizi Rize'den dinliyor. Şu anda sahildeler, çadırı da kurmuşlar. Çay keyfi, piknik keyfi, hepsi bir arada, maşallah ne kadar güzel. Selam olsun size de sevgili dostlar. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: Aragaz. Reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'de sınırsızca.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Smart.com. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili

Programın yarısı geride kaldı. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Halime iyi çalışmalar diliyorum. Kızım ve torunum için istiyorum demiş Halime Hanım. Sevgiler, selamlar. Murat Sivas'tan, Batman'daki sevdiğim Kudret için. Merhabalar, Mardin Derik'ten Mustafa. Sıradaki şarkı orada dinleyen bütün dostlarımıza armağan olsun. Soner'in mesajı, Soner Oruç. Sıradaki şarkı İskenderun Belediyesi'nde çalışan sokak hayvanları bakım personeli için. Sevda Öztaşkın, Bolu'dan kedilerim için demiş. Sizden bir şarkı istiyorum. Şarkısı da beni ne demişsin? Ben özlemedim, kedi özledi. Peki. Ankara'dan Meryem, eşim Hüseyin, oğullarım Ayaz ve Alas için. Selam olsun size. İyi ki varlar, iyi ki benimleler demişler. İyi yayınlar diliyorum. Çalışanlar için sizden Nilüfer'den bir şarkı istiyorum. Bakacağım, olur mu? Gazi Osman Paşa'dan Gülten, sana ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Nilüfer'den bir şarkı var ama tam olarak belirleyemedim şarkıyı. Birazdan dinleteceğim, onun da çok sevilen şarkıları var. Kararsız kaldım açıkçası. Belgin İzmir'den benim için de bir şarkı demiş. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun Belgin Hanım. Erzurum'dan Emre, severek dinliyoruz. Eşim Canan, oğlum Yiğit Asaf ve kayınvalidem ve kayınpederimle beraber piknik yapıyoruz demişler. Bizlere de bir selam gönderir misiniz?

Devam ediyoruz. Yavaş yavaş da bu saati kapatacağız birazdan. Kırşehir'den, Adliye'den selamlar olsun. Sıradaki şarkı İvda, Nuran, Meryem ve Hicabi için. Kolay gelsin arkadaşlar. Bir şarkım sizler için gelecek birazdan. İsmet Ünal İzmir'den Şirince'ye, özellikle aşklarına bizim şahitlik ettiğimiz Gamze ve Mehmet Ali çiftlerine şahitlik etmesini demiş, rica ederim. Biz de şahitlik edelim o zaman. Yolculuğumuzda sizi takip ediyoruz diyor ve şu an bekliyoruz siz demişler. Nilüfer isteği var, bakacağım o şarkı belki olabilir. Aydın'dan Yeşim ben, Radyo Turku sayesinde tanıdığım Almanya'daki Elvan ve Güley ablama demiş bir şarkı istiyorum. Orhan Yılmaz, o da bizi dinliyor şu anda, iş yerinde dinliyorum sizi, yarın nasipse demiş Türkiye yolunda dinleyeceğim sizi. Yarın 12 gibi yola çıkıp Allah'ın izniyle cumartesi öğlene kalmadan vatanıma kavuşacağım diyor. O zaman iyi yolculuklar olsun. Avusturya'dan yola arabayla çıkacağım demiş. Yükün çok galiba, sana da armağan olsun. Adapazarı'ndan Elif, bugün benim doğum günüm diyor. O zaman sıradaki şarkıda sana ve bugün doğan herkese hediyemiz olsun. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Reklam.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
11: Güzellikler dünyası.
12: Parafın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
11: Güzellikler dünyası.
12: Parafın katkılarıyla.

90'lar derken şöyle biraz da 80'lere gidelim mi bu saati kapatırken? Merhabalar, Erzurum'dan Esra. Oğlu Mustafa için annesinden kocaman selamlar olsun demiş. Allah kavuştursun. Ülkü dün de yazmıştım diyor. Kızımla beraber sizi dinliyoruz. Kızım Öykü için gelsin. Öykü diyor, dün ismini duyunca çok sevdim maşallah. Rabbim güzelliklerle büyütmeyi nasip etsin. Aydın'dan Neslihan, çok seviyoruz demiş sizi dinlemeyi, sağ olun. Sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun. Hadi dinleyelim, ardından son saatimize merhaba diyeceğiz.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO liderler zirvesi sonrasında da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan bugün Slovakya Cumhurbaşkanı, Karadağ ve Arnavutluk Başbakanını kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Türkiye, NATO'nun güvenilir ve sorumluluk sahibi müttefiki olmayı sürdürecek ifadelerine yer verildi. ABD-İran arasında tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu. İran'ın Bush şehri eyaleti vali yardımcısı İhsan Cihanian, ABD'nin bugün öğle saatlerindeki saldırılarında Bush şehri nükleer santralinin çevresinin hedef alındığını söyledi. Süper Lig'de 2026-27 sezonu fikstür çekimi yapıldı. 14 Ağustos'ta başlayacak sezonun derbi tarihleri de netleşti. 4. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor-Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor-Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray-Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş-Galatasaray, 15. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, NATO-Ankara zirvesi kapsamında 6-8 Temmuz'da Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'nda 83 iniş 62 kalkış olmak üzere toplam 145 uçuş yapıldığını açıkladı. Bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım sistemindeki devlet katkısıyla katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 401 milyar 481,7 milyon liraya ulaştı. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz

0: Sözümüz vardı ve yerine getirmiş olduk şarkımızı. Devam edelim. Mardin'den Mehmet Bülbül. Özellikle Kısmet Eczanesi'nde çalışan Elif Mahsun ve Cihan dayıma gelsin diyorlar. Selam olsun sizlere. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar. Seviliyorsunuz Turkuaz ailesi. Sıradaki şarkıyı Almila için, torunum için istiyorum demiş. Aydın Nazilli Pamukören'den Hülya Hanım, Hülya Çevik. Sevgiler, selamlar olsun sizlere de. Güzel bir şarkı hazırladım. Ömer Bilal Kırşehir'den, şu an ailemle bahçedeyiz. Hava gerçekten çok sıcak diyor. Özellikle bahçede çalışırken dinlemeyi çok seviyoruz sizi. Sağ olun. Her şey gönlünüzce olsun. Kolaylıklar diliyorum sevgili dostlar. Suzan'ın mesajı var. Antalya'dan sizi dinliyoruz demişler. Börekçi arkadaşlarımız. Peki, sizlere de kolaylıklar diliyorum. Nuran Sakarya'dan merhabalar demiş. Sıradaki şarkıyı da sana armağan edelim. Ayrıca Kırşehir'den selamlar kıymetli ablalarım, İvda abla, Meryem abla ve Nuran abla için diyerek duygularını paylaşmışlar. Şimdi o zaman önce kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlarımız geldi çünkü. Reklamların hemen ardından devam edeceğiz. Reklam.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS

0: Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoka Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Lezzet arıyorsan
3: Festi.
2: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: buldum.
2: Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan
3: Opet'te duracaksın.
2: Aradığın ne varsa
3: buldum.
2: Opet'te bulacaksın.
4: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla %1,87, geçen yılın aynı ayına göre %29,84 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi %1,77, işçilik endeksi %2,04 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi %28,62, işçilik endeksi %32 artış gösterdi.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

son saatimizin içerisindeyiz. Merhabalar, yayınlar. Nuran İzmir'den dinliyor. Çok küçükken doğduğum şehir İzmir'i terk edip Antalya'da büyüyüp uzun yıllar sonra oğlumla birlikte tekrar doğduğum şehire geri gelip yeni bir düzen ve yeni bir hayata başladık diyor Nuran Hanım. Hayırlısı olsun. Sıradaki şarkım da sizlere armağanımdır. Özellikle bizim gibi yeniden başlayan herkese bir şarkı diyerek duygularını paylaşmış. Maalesef istekler doldu. Sıradaki şarkım size ve kıymetli ailenize hediyemdir. İsmim Sehan Figan, sevgiler diyor Belçika'ya, selam olsun. Yurt dışında o kadar güzel dostlarımız var ki bizlere eşlik eden, bizleri evlerine, iş yerlerine, ortamlarına konuk eden o kadar güzel yürekler var ki sağ olsunlar, eksik olmayın. Madem öyle 90'lar istekleri vardı, şöyle bir 90'lardan bir örnek daha sunayım size. Hemen ardından devam edeceğiz Utku ile isteklere. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Utku ile istekler artık son 35 dakika. Bakalım kimler nereden dinliyor bizi. Ayşenur Antalya'dan evde dinliyorum siz demiş. Yarın sabah en sevdiğim kuzenim geliyor diyor. Hadi bakalım gözün aydın, selam olsun. Sadık, o da bizi dinliyor. Üstad diyor, Rubato'dan bir şarkı bakacağım. Hülya Çevik, o kadar naif ki sevgili dostlarımız, sağ olsunlar. Selam olsun size de, Hülya Hanım'a ve kıymetli ailesine. Selamlar, sevgiler ve torunum Almina ile beraber dinliyoruz. Halime Hanım Afyon'dan sevgilerle, kızım, torunum için sizden bir şarkı istiyorum diyerek duygularını paylaşmışlar. Sevgili dostlar, peki. Tabii şarkılar var insanların gönlünden geçen. Ama çok sevdiğim bir şarkıyla sizleri buluşturacağım. O kadar zor ki seçmek şarkıları bazen. Çünkü şu anda beni annem dinliyor. Gülşen Hanım'a buradan sevgiler, selamlar olsun. Yanında teyzem var. Teyzeme sevgiler, selamlar. Seda, Eylül ve Seçil, her birinize sevgiler, selamlar olsun. Annem bu şarkıyı çok sever. Bu şarkıyla buluşturayım sizi. Hemen ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. Bakalım kimler nereden dinliyor. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım son yarım saatimizde kimler bizimle.

0: Şoto Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
0: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
0: Getir.

Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu %69 seviyelerinde. Kısa kısa yoldan da şöyle bir sizleri haberdar edelim. Bağlantı yolu Esenyurt, Bahçeşehir yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Orada bir şerit trafiği kapalı. Haramidere Beylikdüzü yönünde yine sol şeritte zincirleme trafik kazası görüyoruz. Sefaköy Çobançeşme yönünde sağ şeritte bir maddi hasar trafik kazası var. Orada da bir şerit trafiğe kapalı. Ayrıca Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Orada da bölgede yoğunluk her zaman olduğu gibi alt safhada. Haliç Orta Köprü Ok Meydanı yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Esenler bağlantı yolu Temmetris katılımında sol şeritte bir araç arızası var. Orada da bir şerit trafiğe kapalı. Şu anda bizleri yollarda dinleyen bütün sürücü dostlarımıza da kazasız iyi yolculuklar. Devam edeceğiz. Az sonra artık yavaş yavaş toparlamaya geçeceğiz programımızı. Bakalım kimler bizimle birlikte. Birkaç mesaj okuyalım, ardından da toparlamaya geçeceğiz. Merhabalar, iyi yayınlar. Sercan Bey için sizden bir şarkı bekliyoruz. Merhabalar, kolay gelsin Ecrin Naz. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Eskişehir'den bir sen, severek dinliyorum. Bugün ilk defa yazıyorum. Sıradaki şarkı sizler için. Merhabalar Fatma Gül, Ejder Nazlı için diyerek duygularını paylaşmış. Merhabalar Bursa'dan selamlar. Eşim Şule ile dinliyoruz sizi. Sevgili Burak, az önce dinlettim bu şarkıda size ve kıymetli ailenize armağan olsun.

Zaman ne kadar çabuk geçiyor değil mi? Ayşe Kahramanmaraş'tan Ayşe Hanım, sevdiğim canıma gelsin diyor ve siz değerli yayıncılara sağ olun, selam olsun sizlere de, son şarkılar hazır. Gül Nihal, annenin ellerini öpüyorum demiş, Allah razı olsun, çok teşekkür ederim, Almanya'ya sevgiler selamlar. Emine, kardeşim öncelikle radyomuzu dinleyen annenize, teyzenize saygılarımı iletiyorum demişler. Çok teşekkür ederim. Ne kadar şanslısın. Allah razı olsun. Annemin bir rahatsızlığı var. Dua etmenizi istiyorum sizlerden. Özellikle, olur mu? Lütfen radyonuzda bizi de söyler misiniz demiş. Bilge, kızın babası sesli bir mesaj göndermiş ama son şarkılar sizlere armağan olsun. Ben sesli mesajları dinleyemiyorum. Kadir, Nurcan ve Gülsün, bizi unutma abi demişler, sağ olun. Gülşah, abicim arabada, evde, her yerde turkuaz var diyor. Gönlünden hangi şarkı geçerse demiş, dinleriz, selam olsun size. Size ve bütün sevdiklerinize son şarkılar hediyemdir. Merhabalar. Zonguldak PTT Vezne'den yazıyorum. Sıradaki şarkı eşim Mehmet, oğlum Deniz ve canım arkadaşım Şeyda için gelsin demiş Nazlı Hanım. Sevgiler, selamlar olsun son şarkılarda sizlere ve kıymetli ailenize. Evet, ben artık müsaade istiyorum sizlerden. Az sonra Hop Dedik Ayhan sizlerle. Allah sağlık saat verirse yarın güzel bir cuma gününde yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO liderler zirvesi sonrasında da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan bugün Slovakya Cumhurbaşkanı, Karadağ ve Arnavutluk Başbakanını kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Türkiye, NATO'nun güvenilir ve sorumluluk sahibi müttefiki olmayı sürdürecek ifadelerine yer verildi. ABD-İran arasında tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Ürdün ordusu İran'dan Ürdün topraklarına fırlatılan 8 füzenin engellendiğini bildirdi. Liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi sınavın sonuçları yarın açıklanacak. Aynı gün sınavda alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek. Bu yıl yerleştirme tercihleriyle özel okul kayıtları eş zamanlı olarak 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Efsane şarkıcı Bonnie Tyler 75 yaşında yaşamını yitirdi. Galli şarkıcı Total Eclipse of the Heart ve Holding Out for a Hero gibi unutulmaz şarkılara imza atmıştı. Hamili kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nin lideri ABD ile karşılaşacak. Maç yarın Türkiye saatiyle 7'de oynanacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo, alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar hanımlar, beyler. Lubex motor yağları Hop Dedik Show şu dakika itibariyle başlıyor. Türkiye'de saatler 17.08'i gösteriyor. Bugün 9 Temmuz. Günlerden Perşembe. Tüm dinleyicilerime, yurt içine, yurt dışına sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İnşallah sizler de iyisinizdir. İstanbul'da yağmurlu bir gün ve birazdan trafik daha da yoğunlaşacak. Bu yoğunlukta ben de sizlere bir dost, bir arkadaş olmak istiyorum. Kabul buyurun lütfen ama yayına siz de ortak olun. WhatsApp hattımız, ki zaten daha geldik, hemen mesajlar gelmeye başladı. 0505 188 30 çift 0 dileyen

0: sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Hangi ildesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var şu anda, hangi ülkedesiniz, hangi kenttesiniz, bununla ilgili bilgileri verebilirsiniz. Saat 6 gibi de ortaya bir konu atalım, onu sizlerle beraber tartışalım. Akşam 8'e kadar buradayız. Güzel bir yolculuk olsun. Dostlar, bir reklam arası verelim.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın.

TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

kesmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Şahin'e hep beraber sizleri selamlıyoruz diye bir mesaj gelmiş. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Almanya Hamburg'da yaşıyorum ama şu anda Ankara Polatlı'dayım. İzne geldim diyor, 2 aydır da izindeyim. Bizlere bir selam yollayabilir misin? Tabii ki yollarım sevgili Medet ve Biroğlu. Tamamdır. Bursa'dayız Ercan, sana da bir selam. İskenderun'dayız Kürşat, teşekkürler. Servetçim hoş geldin.

0: adı. Hemen isterseniz 17.20 saat. Ve yoğunlukta bir bahsedelim. Belli ki bir saat kadar sonra %80'leri bulacak, öyle gözüküyor. Şu anda yoğunluk %74 seviyesinde. İstanbul'da yağış akşam biraz daha artacak. Yarın da var belli bölgelerde. Onu da hatırlatmış olalım. Konya'dan selamlar Ethem ve Seymen. Belçika'ya bir merhaba. Oo, spor salonundayız, ne güzel ya. Adem Çakır. Spor yaparken sizleri dinlemek çok keyifli. Vallahi canım çekti şu ana. Birkaç gündür ben de ihmal ediyorum, kol çalışıyorum. Evde koltuğa oturunca kol çalışılmıyor. Bu akşam biraz kaldıralım kolu. Fena olmaz. Güzel olur. Efendim gurbetçiler Kapıkule yolunda Türkiye'ye doğru, vatana doğru geliyorlar.
1: Ayhan abi, ben Yiğit. Almanya'dan geliyoruz.
0: Hoş geliyorsunuz, hadi bakalım.
1: Şu an istikametindeyiz.
0: İnşallah, hadi hayırlısıyla.
1: Seni hep dinliyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok seviyoruz.
0: Oy canım
1: benim. Gelecek şarkı bütün dinleyenlere armağan olsun.
0: Tamam, iyi yolculuklar.

dedik Ayhan zamanı. Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunuyor. Alya, Sonay, Güllaz, Dilek Bursa'dan arkadaşlar bana yazıyorlar. Onlar da şu anda mesaide dermiş. Onlara da bir selam. Hiç yok.

0: 6 Perşembe, yılın 190. günü, kalan gün 2027, yılı ortaladık biliyorsunuz, geçtik hatta, 175 gün kaldı 2027'ye. Gündüzün kısalması 1 dakika artık, yavaş yavaş gündüzler de kısalmaya başlıyor. 7. aydayız, 31 gün çekiyor. Hanımlar beyler, bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca Gazoz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Dokuun'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuun, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuun.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
10: Tatil Sepeti.
11: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Vakıf Katılım.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
0: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: İstanbul trafiği bugün de yağmur da var. O yüzden her geçen dakika artmaya devam ediyor. Yine zor akşamlardan birisini yaşayacak İstanbul. Öyle gözüküyor. Burada kim var acaba?
1: Merhaba Ayhan abi, ben Kahramanmaraş'tan Ebrar, seni dinliyorum. İyi yayınlar.
0: Aferin Ebrar, teşekkür ediyorum biz dinlediğin için. Edirne'den Beste, eşim Ozan'ı çok seviyorum. İyi ki evlenmişiz. Ay ne güzel ya. İnsanlar mutlular valla. Dostlar, Süper Lig'de derbi karşılaşmalarının tarihleri belli oldu. Kaçıncı hafta olacağını söyleyeyim sizlere. Hani gün içerisinde kura çekildi. Ama hani eğer kaçırdıysanız haberleri. Dördüncü hafta Fenerbahçe ile Beşiktaş oynuyor. Altıncı hafta Trabzonspor'la Beşiktaş oynuyor. Pardon, Trabzonspor'la Galatasaray oynuyor. Sekizinci hafta Trabzon'la Beşiktaş oynuyor. Dokuzuncu hafta Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. 13. hafta Beşiktaş-Galatasaray maçı var. 15. haftada Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması olacak. Şeyin tarihleri böyle.

16-17 Ağustos tarihlerinde başlayacak. Ligin ilk yarısı 18-19-20-21 Aralık tarihlerinde oynanacak. 16. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Süreç ondan sonra devam edecek. Futbol severlere de güzel bir futbol dönemi dileyelim. Öyle derler değil mi şimdi, hani moderatörüz? Öyle dileklerimizi iletelim buradan. Şimdi yine güzel şarkılarla devam edelim. Saat tam 6'dan itibaren de ortaya bir konu atalım. Lubex motor yağları, hop dedik show.

0: Şahane, buyurun.
1: Ayhan abi, ben canım. Gaziantep'ten Elif. 11 yaşındayım. Dün sana mesaj atmıştım.
0: Ne mesajı?
1: Annemin yaptığı mantar soteyi çok seviyorum.
0: Aa, dün mantar konuşmuştuk,
1: tam
0: doğru.
1: Tam da o gün annem bana mantar sote yapmıştı ama
0: yedin
1: babam
0: mi?
1: Acı biber yedirdi. Onun için iştahım kaçtı ve yiyemedim. Çok üzüldüm.

0: Oy, ne güzelsiniz. Buyurun.
1: Merhaba Erhan abi.
0: Canım.
1: Ben şu anda jimnastiğe gidiyorum.
0: Öyle mi?
1: Bursa'dan Sena.
0: Ha, söyle.
1: Seni dinliyorum jimnastiğe giderken.
0: Aferin sana, her zaman dinle. Çocuklar radyo dinleyince bu benim çok hoşuma gidiyor. Onlar da tabii kendi seslerini şu an radyo duyunca mutlu oluyorlar, biliyorum. Canım.
2: Ben Hızır Usta'nın eşi Serap.
0: Serapçığım.
2: İskender'in Hatay'dan mobilyacı.
0: Hızır.
2: Deli.
0: Eyvallah.
2: Hızır Usta.
0: Heh, gördüm videoda. Usta ne haber?
2: Şarkı göndermek istiyorum.
0: Tamam.
2: Eğer ki.
0: Yine Turkuaz. Gördüm, frekans radyo Turkuaz.
2: Kabul edersen İbrahim Tatlıses'ten Haydi Söyle'yi rica ediyorum.
0: Bakarız bakarız. İstek çalmıyorum çünkü. Selamlar iletiyorum ben de. Çünkü çocuklar bizi dinliyor. Onlar da manifesti çok seviyorlar. Bir manifest yollayalım bakalım, hadi.

0: aldı. Buyurun.
1: Tamam Miray. Hava çok sıcak. Bugün trafik biraz açık. Sana bir şey diyeceğim. Sen iyi ki benim için manifest açıyorsun. Bazıları için de açıyorsun tabii ama ben çok seviniyorum. Her zaman seni dinliyorum.
0: Öyle mi?
1: Görüşürüz.
0: İzleyi seviyorsunuz. Ondan dolayı dinletiyorum. Çocuklar da dinlesinler. Çünkü radyomuzda çocuklara da şarkılar var. Yani onların sevdiği çocuklar değil de onların sevdiği gruplara da var. Ondan sonra gruplar da var. Kocaman kocaman insanların da seveceği şarkılar var. Zaten Radyo Turkuaz'ın en güzel yanı bu. Bilmem anlatabildim mi? Maksat herkes eğlensin, güzel zaman geçirsin.
2: Ay canım benim, seni seviyorum.
0: Teşekkür ederim, ben de sizleri seviyorum. Şu anda sevgili Murat kardeşim semtimizin terzisidir, aynı zamanda beni dinliyor. Dükkanda kimler var kimler yok bilmiyorum ama ara ara giderim, ben de çayını içerim, sohbetini yaparım. Orada dikiş dikerken, işte terzi işlerini yaparken ben de onu seyrederim. Anladığımdan değil ama bakarım, keyif de alırız, dertleşiriz. Şu anda sevgili Murat beni dinliyor, ona da kolay gelsin dileklerimi iletiyorum. Dostlar, bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra bugün biraz yemek konuşacağız. Diyeceksiniz ki ne alaka? İlginç bir detay var, onu sizlerle konuşacağız.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
4: Etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Mağazalarından indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
2: Şimdi iyi final.

0: var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
7: dünyası. Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Güzellikler
7: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Ben Elif Erva, jimnastiğe gidiyorum.
1: Ay ne güzel, bugün jimnastiğe gidenler çok fazla.
0: Ablam da işime gidiyor.
1: Tamam.
0: İyi akşamlar.
1: Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, sağ olasın. Şimdi NATO toplantısı bitti. Konuşulan siyasi taraflar var. Konuşulan çeşitli detaylar var. Kim beden dili, ne konuştu, ne etti. Ben sonra bunu sosyal medyadan taradım. Aslında sadece bize az bir şey değil. Yani Fransa'da da vatandaşlar kendi cumhurbaşkanlarının davranış biçimlerine bakıyorlar. Keza Yunanistan öyle. Amerika öyle. Yani sosyal medyada çok tartışılan farklı detaylar var. Ben şeyi merak ediyorum bu arada. Sizlere de bir sorayım dedim acaba. Tabii liderler çok güzel bir akşam yemeğinde buluştular. Ben menüye baktım, çok anladığım yemekler yoktu ama en azından güzel bir şekilde servis edildi ve tabii ki temsil edildi. Oradaki ustalar da çok konuşuldu, şefler de çok konuşuldu filan. Ben size sorayım isterseniz. Mesela yani siz olsaydınız Trump için hangi yemeği hazırlardınız mesela? Bir yemek bir de tatlı alabilir miyiz ya? Sizden öneri olarak şöyle bir yarım saat konuşalım. Hem de yöre yöre gezmiş oluruz. Derseniz ki eğer ben Karadeniz şefiyim kardeşim, Trump gelseydi eğer ona şu yemeği ve şu tatlıyı tattırırdım. Aynı şekilde babanın oğlu Michotakis. Onun da ismi babanın oğlu kaldı yalnız bu arada.
2: Yok demek.
1: Tabii tabii. Kemal abi var ya, sana bir şey söyleyeyim. Hep senin başının altından çıktı. Yani senin yürüyüşünün birebir aynısı. Michotakis o şekilde yürüyünce sadece Türkiye'de değil, kendi ülkesi Yunanistan'da da sen çok konuşuldun bu arada. Kemal Sunal gibi yürüyor dediler.
3: Amanim bu.
1: Evet. Yani babanın oğlu Michotakis'e hangi yemeği önerirdiniz? Onu da sorayım sizlere. Merak ediyorum. Sonra Macron var mesela. Macron'a hangi yemeği önerdi? O da değişik gözlükle falan böyle bir değişik pozlanmalar yaptı. Gerçi gözü rahatsızmış, ondan dolayı gözlük takmış. Hani bu konular hep konuşuluyor. Bir de size sorayım dedim. Acaba Trump'a, Michotakis'e ve Macron'a hangi yemek ve tatlıları önerirdiniz? 0505 188 30 çift 0. Bir 15-20 dakika NATO sonrası biz de konuşalım. Önerilerinizi alalım. Kendi yörenizden yemekler ve tatlılar, hangi lidere hangi yemek ve tatlı önerirdiniz? Şimdi haber merkezine bir bağlanalım.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO liderler zirvesi sonrasında da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan bugün Slovakya Cumhurbaşkanı, Karadağ ve Arnavutluk Başbakanını kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Türkiye, NATO'nun güvenilir ve sorumluluk sahibi müttefiki olmayı sürdürecek ifadelerine yer verildi. ABD-İran arasında tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın gemileri hedef almaya devam etmesi halinde ABD'nin saldırılarının çok daha ağır olacağı uyarısında bulundu. Süper Lig'de 2026-27 sezonu fikstür çekimi yapıldı. 14 Ağustos'ta başlayacak sezonun derbi tarihleri de netleşti. 4. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor-Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor-Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray-Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş-Galatasaray, 15. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye süreci tamamlandığında Türkiye'nin bir seviye daha atlayacağını söyledi. Çiftçi, silah bırakma kararı sonrası 219 teröristin teslim olduğunu açıkladı. Türkiye, 86.092.168 kişiyle nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı. Dünya toplam nüfusunun %1'ini oluşturdu. Yurt genelinde yarından itibaren etkisini artıracak sıcak hava dalgasıyla birlikte özellikle güney kesimlerde termometrelerin 40 dereceyi aşması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur'un bu yılın ilk 6 ayında 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettiğini belirtti. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

0: Banço, DNR Günün şarkısı Bal Böceği buradaydı. WhatsApp hattımız sadece sesli ve yazılı mesajlar için. Telefon hattı değil. Bakan yok çünkü çaldırmayın. Biz bilgisayardan bakıyoruz. Dileyenler mesaj atabilirler. Konu hakkında görüşleri birazdan alacağız.
1: DNR Günün şarkısını sundu.
2: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.
0: Efsane radyo gösterimiz devam ediyor. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimize de selamlar iletelim buradan. Görüşler geliyor. Birkaç tane şöyle görüş alalım bakalım konuyla ilgili. Yalnız önerdiğiniz yemeklerin yöresi de bizim için önemli. O yemekte neler var mesela? Bunlar da önemli. O detayları da yaparsanız güzel olur.

0: misafir etseydiniz ya da şehrinize, kasabanıza hangi yemekleri ve tatlıları önerirdiniz ya da yedirirdiniz? Trump'a mesela babanın oğlu Miçotakis'i, adamın lakabı da babanın oğlu kaldı. Macron'a mesela sorduk. Birkaç öneri alalım, sonra günün konusuna geçeceğiz. Eskişehir'deyiz. Yusuf bamya çorbası, kelem dolması, baklava, sivrihisarlı yazıyor. Bamya çorbasını bir kişi daha önerdi. Hatay'dayız. İçli köfte, analı kızlı çorbası. Aa, güzel olur yalnız ha. Ömer, Rahmet ve Zümra'ya buradan selamlar iletelim. Peki, teşekkür ederiz. Buyurun.
1: Aynen, iyi akşamlar. İzmir'den Uğur ben.
0: Uğur, hoş geldin. Seni dinleyelim.
1: Trump'a kuru fasulye pilav olsun. Tatlıya da gerek yok.
0: Tatlı ama yemez. Kuru pilav. Dün neredeydi? Bizim kuru pilav güzel gider ama ya. Yanında turşuyla beraber hakikaten. Konya Reyli'deyiz Zeynep. Ablamı tiyatro kursuna bıraktık. Ben de futbolcuyum diyor. Öyle mi Zeynep? Hadi bakalım, kolaylıklar diliyorum sana. Ha, ekşili bamya yemeği ve Göllü Dağ tatlısı. Bunu kim önermiş? Niğde'den Onur. Valla bamya, o ekşili bamya çorbası. Ben hep mesafeli dururdum ama bir gün dediler ki ya illa bir tat, illa bir tat. Tam da yerindeydi yani böyle. Bu işi bilen bir arkadaş yaptı. Ya böyle bir lezzet olamaz. Özellikle soğuk kış günlerinde şifa, ben senin söyleyeyim. Ay may demeyin. Ben de öyle diyordum. Ekşili bamya çorbası öf köf yani. Başka da bir şey söylemiyorum. Dostlar, tekrar buradayız. Bir reklam arası verelim. Ekşili bamya dedim, ağzım sulandı. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
5: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: İstanbul trafiğinde durum nedir bir bakalım isterseniz. Yağışla beraber %69'a geriledi trafik. Ha, geriledi derken şu an tabii çok daha yoğun da az evvel yayın açarken %73 seviyesindeydi, o yüzden geriledi diyorum. Yoksa yine aynı yoğunluğu devam ettiriyoruz. Ben buradayım.
1: Hoş geldin arkadaş.
0: Sizler için mikrofondayız.
2: Ah canım kardeşim benim.
0: Evet. Adana'dayız. Nazmi şu anda aracında. Turkuaz yazısını gördüm. O da bizi dinliyor. Selamlar iletelim buradan. Eskişehir'deyiz. Nevin Hanım merhaba. Vallahi Trump'a diyor düşündüm. Türkiye'nin olarak kapuska mesela iyi giderdi diyor. Yöresel Eskişehir'den bir şeyler yok muydu? Onu söyleseydiniz. En azından yörelerin yemeklerini tanıtmış olurduk burada. Devam edelim bakalım. Bursa'dayız direkt. Olmazsa olmaz. Vallahi diyor İskender diyor bütün liderlere güzel giderdi diyor. İskender evet ya. İskender'i seviyoruz ya. İskender güzel icat ya. Devam edelim. Mesela Karadeniz'de ne ısmarlayabilirdik liderlere? Trump'a, Miçotakis'e, Macron'a ve diğer liderlere. Ömür diyor ki Rize'de onları ağırlasam karalahana yemeği, mısır ekmeği, pepeçura tatlısı. Pepeçura ilk kez duydum bunu, ona bir bakayım ben bu arada. Nedir ne değildir diye. Ama dön dolaş karalahana. Onun tabii ki hem yemeği hem dolması falan güzel oluyor, lezzetli oluyor. Biz Karadeniz'de öyledir yani. Karalahana sağlıklıdır aynı zamanda, çorbasıyla morbasıyla güzel demişsin. Bakalım. Hataylıyız, tepsi kebabı bütün liderlere güzel giderdi diyor İsmail Deniz. İskenderun'dayız Halil. Ona bir danaşırdan diyor, Trump'a diyor, danaşırdan diyor. Vallahi şahane giderdi diyor. Eyvallah. Öneriler alacağız yine, birkaç öneri daha var, onları da tekrarlayacağız. Sonra ilginç bir konu var, o konu hakkında yorumlarınızı rica edeceğim. Çok kısa bir reklam arası.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Radyo Turkuaz'da, Lubex Motor Yağları, Hop Dedik Şof. Devam ediyoruz dostlar, herkese selamlar. İyi miyiz böyle?
1: Aferin.
0: Aferin sana, Hop Dedik. Kayseri'de tabii bir bakalım. Kayseri'de Erciyes'te ağırlardım onları diyor. Mesela Kayseri mantısı, yağlama, bamya çorbası, of, giderken de sucuk pastırma. Of! Yine Kayseri'deyiz. Yoğurtlu sumaklı küçük küçük doldurulmuş şahane bir Kayseri mantısı. Vallahi canım çekti. Aslında şu anda millet de yolda. Hani il il geziyoruz. Trump'tı, Mitsotakis'ti, Macron'du. Tamam, onlara Türkiye'den yemekleri önerelim. Ama konu aslında kendi. Sofralarımızı da şöyle bir gözden geçirelim. Kayseri'den Esra. Peki, teşekkür ediyoruz. Gülnur, ben Aydınlıyım. Bizde keşkek pilav, onu mutlaka tattırmalıydım diyor.

0: Mesela Ayhan şimdi yazdı. Edirne'nin tava ciğeri ve ayran diyor. Üzerine de diyor güzel bir künefe şahane giderdi. Teşekkür ediyorum dostlar. Farklı öneriler geldi. Hepinize selamlar. Şimdi biraz trafik konuşacağız. Reklam sonrası da görüşlerinizi alalım. Gidiyoruz otoyolda ya da normal kent içi ulaşımda. Sol şerit adam kapatmış. Ondan sonracıma belli bir hızda gidiyor. Siz hem yol istiyorsunuz. Ondan sonracıma hem daha hızlısınız. Selektör yapmaya başlıyorsunuz. Bir kere yaptınız fark etmedi ya da görmedi. Bir kere yaptınız umurunda değil, o da olabilir. Devamlı selektöre bastığınız anda öndeki araç eğer sizden şikayetçi olursa benim huzurumu ve sükunumu bozdu diye bundan dolayı TCK 123 kapsamında 3 aydan 1 yıla kadar.
1: Bu ne be?
0: Hapis cezası alabilirsiniz. Bakın çok ilginç bir şey söylüyorum size. Taciz boyutuna vardırdığınız anda. Ama diyeceksiniz ki ne yapayım kardeşim, o da yol vermiyor bir türlü. Özellikle otoyollarda, kentler arası ulaşımda. Dediğiniz doğru. Ancak adam gidip şikayetçi olursa ve bunu da belgelerse videoyla, onunla bununla, siz 3 ay ila 1 yıl arası ceza alabiliyorsunuz. Olay tacize girdiği için. Aracı sürekli önündeki araca yaklaştırarak, peş peşe selektör yaparak, diğer sürücüyü taciz etmek, sıkıştırmak veya yol vermeye zorlamak suç kapsamına giriyor. Hadi buyurun buradan yakın. Diyeceksiniz ki nasıl olacak o iş? Vallahi işte böyle oluyor, görüyorsunuz. Ben size söylüyorum, hemen görüşlerinizi de alalım isterseniz. Evet ya, bunu yapmamak lazım, durup dururken şimdi 3 ay içeride yatmayalım da diyebilirsiniz. Ya da gitmiyor adam, başka ne yapayım de diyebilirsiniz. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Görüşlerinizi alalım, sesli mesaj yollayın WhatsApp'tan. Ama ricamdır, ne olur hani 20-25 saniye yeterli. Çok uzun uzadıya hiç gerek yok yorumlara. Fazla dinleyiciye yer vermek istiyorum bu konuyla ilgili olarak. Görüşleriniz acaba nedir?
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES...

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira.

0: litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
1: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Tatil Sepeti. Doğada ne varsa zirada da.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Sen de motor yağları armağan edeceğiz. Onu da ileteyim bir kere daha. Dostlar, yerli ve milli, aynı zamanda çok geniş alanlarda Lubex motor yağları görevini güzel bir şekilde yapıyor. Sizlere yakın zamanda inşallah yine Lubex'ten motor yağları armağan edeceğiz. Programımızı dinlemekle, radyomuzu dinlemekle kalmayın. Aynı zamanda hediyeler de kazanın istiyoruz.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi trafikte yeri geliyor, kentler arası yol ya da şehir içi yolda sol şeritteyiz. Hızlıyız, gitmek istiyoruz ama ön tarafta çok da gitmeyen var ya da belli bir limitte giden var. Selektör bir yaptınız, ben geliyorum dediniz. Arada mesafe var. Baktın hareket yok. İki defa çıt çıt yaptınız. Ben sizi biliyorum nasıl yaptığınızı da o yüzden. Çünkü ben de öyle yapıyorum. Tamam mı? Ondan sonra adam yine değiştirmiyor. Sağa geçmiyor.
2: Bu ne be?
0: Evet. Bu sefer dibine kadar yaraşıp çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat çat. Bu kadar selektör yaptığınız zaman öndeki araç sizi belgelerse videoyla 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabiliyorsunuz. TCK madde 123 kapsamında. O da temelde şu: kişilerin huzur ve sükununu bozma. Adam gidiyor, sen onu selektör yaparak dibine girerek sükununu bozuyorsun. Taciz ediyorsun yani. Adam şikayetçi olursa hapse giriyorsunuz, bak söyleyeyim size. Hasan İskenderun'dan göndermiş. Eğer sol şeridin tapusu kendisine ait çıkarsa gider paşa paşa yatarım diyor. Peki. Ergün Bey, yapmayın ya, şimdi o kadar sertliğe gerek yok. Devam edelim. Nerede? Ya diyor, adamlar ambulansa yol vermiyor. Bize niye yol versinler ki diyor. Doğru, o da var mesela. Ambulans dibine kadar giriyor, yol vermiyorlar değil mi? Devam edelim.
3: Trafiğin akması için en sol şeritteki adamın inatla sol şeridi meşgul etmemesi lazım.
0: Tamam, öyle yapması
3: bence
0: lazım.
3: Yanlış bir uygulama. Tamam. Tabii ki yol vermesi gerekiyor.
0: Peki, teşekkürler. Ama işte siz de şansınızı zorlarsanız böyle bir ceza alabiliyor musunuz? Bir mesaj Aykut. Her zaman sakin olmakta fayda var. Sakinlik iyidir. Gideceğimiz yere 20 dakika geç gidelim ama adamın dibine girip selektör yapmayalım diyor. Ankara, iyi akşamlar Burak Bey.
4: Diyelim ki hız limitleriyle gidiyorsun 140.
0: Evet.
4: Biraz da sen de aslında telöre etmişsin, 150 ile falan gidiyorsun ama arkadan adam 200 ile 220 ile geliyor.
0: Hah, işte orası çok önemli.
4: Böyle daha kilometrelerce ile...

0: Nereden şakır şakır basa basa geliyor.
1: Şakır şakır diyor.
2: Ne diyor, ne diyor?
1: Selektör yapa yapa geliyorum diyor.
2: Ha, iyi iyi.
1: Bir dakika. İyi mi kötü mü şimdi anlayacağız.
0: Ya gerçekten bu çok rahatsız edici. Biz de limitlerle gidiyoruz.
1: Evet.
0: Diyelim ki 3 şerit var, ikisi dolu, 3. şeride mecburen çıkmışsın.
1: Sol şerit.
0: Sabredeceksin, 200'de gitmenin alemi yok. Hadi gittin diyelim, sabredeceksin.
1: Adam şunu söyleyebilir ama sana ne kardeşim, cezasını ben ödeyeceğim, senden hızlıyım.
0: Sabretmediğin takdirde bu tacize girer. Yani 2 yılın altındaki şeylerde bir yatar yok ama. Yani hani her halükarda tabii ki takipçisi olup şikayetçi olmak lazım.
1: Peki sicile işleniyor ama değil mi? O da var. Hukukçular daha iyi bilir. Devam edelim.
3: Bir reklam. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Bana sor, güzel. Efendim, sosyal medyada gördüm. Önündeki aracı sürekli selektör yapan sürücülere bir yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Gerekçe şu: kişilerin huzur ve sükununu bozma. Özür dilerim. Allah Allah dedim ya, nasıl oluyor bu dedim. Sonra kısa bir araştırma yapınca TCK 123 kapsamında kişilerin huzur ve sükununu bozma, trafikte de varmış bu. 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası. Taciz boyutundan bahsediliyor. Eğer karşı taraf sizden şikayetçi olursa ve bunu belgelerse, diyor ki arkadan gelin devamlı bana selektör yaptın. Aracımın dibine girdin. Benden yol istedin. Yol verecektim, heyecanlandım. Verecektim, veremedim falan. Neyse yani. Bu diyor, ben polise şikayetçi oldum. Mahkemeye gitti iş. Taciz boyutundan dolayı siz de ceza alabiliyorsunuz. Enteresan bir şey. Ben bunu bilmiyordum açıkçası. Size de bir sorayım dedim. Sizlerin görüşleri nedir diye. Bakalım. Gaziantep'ten Ahmet. Trump'a baba oğlu, babamın oğlu Mitsotakis'e, babanın oğlu pardon, Macron'a ne yedirirdik misafirlerimize? Sabah beyran, katmer, akşam patlıcan kebabı. Ama ne güzel bunlar ya. Lahmacun üzerine bir de baklava. Vay arkadaş. Vay arkadaş ya. Güzel. Peki devam edelim. Burada kim vardı?
1: Merhabalar. Salih Çakmak ben.
0: Salih Bey, aslında tam olmadı. Siz de şimdi radyodan duyun isterseniz. Bluetooth'tan ses yollayınca net değil. Ama hani sizi kırmama adına yayınlayalım. Siz de duyun. Bak, çok net değil aslında ses.
1: Otobanda gidiyoruz. Önümüzdeki araç 70'te gidiyor ve sol şeritte.
0: Evet.
1: Biz de arkasından gidiyoruz.
0: Evet.
1: Geçmemiz lazım. Selektör yapmadan, arkasına yanaşmadan nasıl hal çare bulunur? Sizden yorum bekliyorum.
0: Sabırla bekleyeceksiniz. Mesela adamın peşine Bolu'da takıldınız, Ankara'ya gider gibi. Sabırla bekleyeceksiniz.
2: Yok demek.
0: Çünkü bak, cezası varmış bu işi. Ben sizi bilgilendiriyorum dostlar. Şimdi bizi binlerce insan dinliyor. Boşa gitmesin yani şu saniyeler. Mikrofondan sizlere sesleniyoruz. Sarıyer'den Ertan, arkadaki dörtlüleri yakarak bu tacizi yapar ve acil işim vardı der bence diyor. Devam edelim. Burada kim var? Buyurun.
3: İyi akşamlar. İstanbul'dan Nurhan ben.
0: Buyurun.
3: İnsanlar önce aynalarını kontrol etmeyi öğrensinler.
0: Tamam.
3: Sonra gidip şikayette bulunurlar. O ayrı.
0: Peki, teşekkür ederiz. Ayla Hanım Samsun'dan, sol şerit sollamak içindir. Uzun süre meşgul edemezsin diyor. Türkiye'de öyle değil ama. Devam edelim. Kahramanmaraş.
4: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
4: Sevgiler, saygılar.
0: Hoş geldiniz.
4: Gün boyu olan biri olarak söylüyorum.
0: Taksici filansınız ya da uzun yol mu yapıyorsunuz?
4: Bu tür olaylarla çok karşılaşıyoruz.
0: Ne yapıyorsunuz?
4: Nefes alıyoruz, veriyoruz.
0: Alıyoruz.
4: Yolumuza bakıyoruz. Saygılar, sevgiler.
0: Kolay gelsin. Hiç bu işlere girmeyin. Nefes alın, sallanın.
5: Sallanın bakayım.
0: Nefes alın, sallanın. Abi Engin diyor ki sol şeritte 80'de 90'da gidene bir şey yok mu diyor. Yok işte, bak işte, zorlarsan şansını sen ceza alıyorsun, öyle bir durum. 80'de 90'a giden bir şey yok mu? Görüşler var, alacağız hepsini. Bir reklam arası.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
7: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

gün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: budur.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Devam edelim. Şarkının adı Tam Benim Tipim. Buray yeni bir şarkı çıkarmış. Bakalım nasıl olmuş. Tam benim tipim deriz değil mi? Bazen böyle sevdiğimiz, hoşlandığımız birileri varsa. Vallahi tam benim tipim. Bakayım nasıl bir şarkı.

0: bir yanına. Selamlar dostlar. Radyo Turkuaz, Lumex motor yağları, Optedik Show devam ediyoruz. Anladınız ama yine de markayı söyleyelim. Şimdi efendim ben sizleri bilgilendireyim istedim. Sosyal medyada böyle bir şey görünce Allah Allah nasıl oluyor dedim. Meğersem TCK madde 123'e dayanıyormuş bu. Öndeki araç sizden şikayetçi olursa eğer benim huzur ve sükunumu bozdu. Bana devamlı selektör yaptı. Dibime kadar girdi. Beni taciz etti. Dikkatimi dağıttı filan. Bunların hepsi toparlandığında, şikayet edildiğinde, videoyla da delillendirdiği zaman 3 aydan 1 yıla kadar kişilerin huzur ve sükununu bozmadan ceza alabiliyorsunuz. Ha, hapis yatarı var mı yok mu onu hukukçular bilir ama aa dedim, ben de şaşırdım Allah'tan. Size bir sorayım dedim yani. Sizde durum nedir acaba? Böyle bir şey başınıza geldi mi? Buyurun.
1: Merhaba Ayhan, Sakarya'dan Melekşe.
0: Buyurun Melekşe Hanım.
1: Trafikte giderken arkadan gelen araba sürekli selektör yapıp duruyordu.
0: Evet.
1: Jandarmanın önünde durdum şikayet edeyim diye.
0: Ettiniz
1: mi? Beyefendi yaklaştı. Arabanızın arka kapısı açık. Aa. Sinyal veriyor. Lütfen kapatın dedi. Aa. Teşekkür ettim. Yoluma devam ettim. Bazen yanlış anlaşılmıştım. Yüzünden de
0: o ayrı, o ayrı. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Devam edelim.
2: Vallahi bu sabah buna benzer bir şey yaşadık.
0: Bir hayır de, olsun, geçmiş olsun.
2: Tam otoyolunda bir şehirler arası otobüs. Çok yaşlı bir şoförü var. En sol şeritte.
0: Evet.
2: Ve adım gibi biliyorum Ankara yönüne dönecek.
0: Tamam.
2: 4 şeritli yolun en solunda. Ben de 3. şeritten gidiyorum.
0: Tamam, ne yaptınız?
2: Sinyal verdi, sağa geçecek. Ben de geçecek. Yol verebilecek durumda değildim.
0: Evet.
2: Kornalar, selektörler camı açıp ağzında sigarayla
0: el kol hareketleri
2: bir şeyler söylüyor. Çocuklar korktular.
0: Nasılsınız filan demişler. İyi misiniz?
3: Yok evet.
0: Ben olayı yumuşatmaya çalışıyorum.
2: Yani bence iyi olmuş. Huzur ve sükunu bozamazlar.
0: Evet, mesela bunu belgeleyip şikayetçi olsaydınız, belgelediğiniz takdirde mahkemeye gidiliyordu iş.
2: Şoför olsan da bozamazsın. Düzgün araç kullanacaksın.
0: Doğru, doğru.
2: Yolu biliyorsun. 20 yıldır o yollarda gidiyorsun. Hala
0: evet.
2: Şeritte sen
0: tamam.
2: Yaldır yaldır gitmeye çalışıyorsan sen şoför değilsindir. Teröristsindir.
0: Ooo.
4: Ben valla ne güzel söylüyorsun. Hayret.
0: Harcanıyor enişte.
5: Harcanıyorsun sen ben işte.

sevgiler, saygılar. Çok güzel mesajlar var, onları değerlendireceğiz ama istedim ki böyle birkaç şarkıyla biraz kafaları dinlendirelim. Sonrasında yine mesajlarla geriye döneceğiz.

0: Dostlar bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra bolca mesajla dönelim. Konu hakkında yorumları şöyle bir toparlayıp artık yavaş yavaş programı da nihayete erdirelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Şanlıca Gazoz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
7: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: kıyafette bulacaksın. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Eğlence, şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.
5: Efsane devam ediyoruz. Şimdi Eskişehir'den sizleri dinliyorum. Süpersin. Eski radyolardan bu yana. Eskilerden ha. Mesut Çalık kendisi kuaförmüş. Eyvallah. Mesut Bey selamlar iletiyorum. Yanınızda kimler varsa onlara da bir merhaba gönderelim bakalım. Nagin Hanım mesajınızı aldım. Övgü dolu sözler. Ama ne güzelsiniz. Sağ olun, çok naziksiniz. Size ve eşinize selamlar iletiyorum. Onlar hak edebiliyorsam ne mutlu bana. Buyurun.
6: Selamlar Ayhan Bey. Bursa'dan Yıldız. Yıldız Hanım. Çalışanı olarak günümün büyük bir kısmı yollarda geçiyor.
5: Evet.
6: Sol şerit sollamak içindir. Sol şerit durmak için değildir. Ama evet, özellikle Bursa'da trafik sağdan akıyor.
5: Onu Bursa için devamlı söylüyorlar. Niye öyle? Devam edelim. Abdullah Bey iyi akşamlar.
7: Ayhan Bey iyi yayınlar.
5: Teşekkür ederim.
7: Uzun bir aradan sonra tekrar yerinize katıldım.
5: Eyvallah, buyurun.
7: İyi yayınlar diliyorum Ayhan Bey.
5: Buyurun, buyurun.
7: Bu sollamada uzun kısa yapmazsak maalesef bazı şoför arkadaşlar uyuyor.
5: Evet.
7: Aynaya hiç bakmıyorlar.
5: Evet.
7: Yani uzun kısa yapmazsak o yol açılmaz. Aynaya herkes bakarsa uzun kısa

0: etmeye de gerek kalmaz.
1: Ama işte o da diyor ki beni taciz etti de diyebilirmiş yani.
0: Ama daha 2 gün önce bir seyahatimde uzun kısa yaptım. Ha. İnanın ki tır şoförü ya da kamyon şoförü bilmiyorum ama galiba uyuyordu.
1: Eyvah, o da çok tehlikeli ama dediğin doğru. Peki, teşekkür ediyoruz. Dostlar, ben sizleri bilgilendirdim. Böyle bir şey var. Trafikte önünüzdeki aracı taciz edercesine peş peşe veya sürekli selektör yapmak, onu sıkıştırmak, dibine kadar girmek, adam şikayetçi olursa, bunu da belgelerse 3 aydan 1 yıla kadar TCK madde 123'e dayanıyormuş. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçuyla yargılanabilirmişsiniz. Bugün sosyal medyada gördüm, Allah Allah dedim. İnternette de baktım, araştırdım, böyle bir şeyler var. Benden size söylemesi. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.

Farklı yorumları da iyi oluyor. Dostlar, Radyo Turkuaz'dayız. Bence bu saatten sonra artık 8'e kadar böyle devam edelim. Ortaylı ve Üzündü şarkılar. Kısa bir reklam arası vereceğiz.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: çocukluğumuzun hatırası. Eylül'de geldi mi? Çok güzel de bir şarkıdır. Alpay'a saygı, Gökhan Tepe. Hanımlar, beyler, saat 5'te başladık. Göz açtık, kapadık. Artık yavaş yavaş sona geliyoruz ama biliyorsunuz her gün son yarım saat günün özel şarkıları. Bugün şöyle farklı, ortaya karışık bir şeyler yaptım yine. Ümit ediyorum hoşunuza gidecek. Önce bir reklam arası verelim. Reklamlardan hemen sonra yolculuğumuz başlasın. Siz de çay ve kahvenizi hazır edin lütfen. Birazdan tekrar buradayız. Çiğdem ve Banu yollardalarmış şu anda Yeni Poça. Oraya bir selam yollayalım bakalım. Sevgili Gülşah, sana da selamlar.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya

0: kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipro.tr'den ödeme yapmadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Ekoji. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Setur Yaz Show. Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Günün özel şarkıları.
6: Günün özel şarkıları. Başlıyoruz dostlar. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yollarda olanlara iyi yolculuklar. Dünyanın dört bir yanında beni, yurt dışında dinleyen dinleyicilerime de selamlar. Çayla kahveler şirketten. Şarkılar benden.

Dostlar, günün özel şarkıları devam ediyor. Birazdan çok kısa bir reklam arası vereceğiz. 30 saniye ama hemen ardından tekrar burada olacağız. Nasıl bu arada, her şey yolunda mı? Güzel miyiz? Tamamdır o zaman.

Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.

Günün özel şarkıları devam ediyor. Bazı melodiler vardır ki hep hafızanızda, kalbinizdedir. Duyduğunuz zaman o yıla, o döneme ve anılara gidersiniz. İşte Süper Baba'nın şarkısı da o özel anları bize hatırlatıyor.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.

0: okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
4: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
7: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
7: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Hepinize selamlar iletiyorum bir kez daha. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
1: bir reklam.
2: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuvaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
0: Parafın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Ben Uğur'la Ay Işığında bu akşam içinde kavuştuk çok şükür. Yine farklı farklı anılarımızı canlandıracağımız, bazen şarkılarla güleceğimiz, bazen yine o şarkılarla duygulanacağımız ama bize hatırlatacağımız bir Ay Işığı nöbeti olacak. Umarım hepiniz için güzel geçen bir Ay Işığı nöbeti olur. Ay Işığında söz de uçmuyor, yazı da. Hepsi kalbimizde yerini alıyor adeta. Önce tabii ki sormak istiyorum. Umarım yüreğiniz iyidir sevgili dinleyenler. Beni işlerinde dinleyenlere kolaylıklar dileyerek, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileyerek ve evlerinde istirahat edenlere de iyi dinlenmeler dileyerek Ay Işığı nöbetimize başlayalım. Ve her biriniz hoş gelin. Her gün

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm.

Geçtiğimiz günlerde yine sizinle paylaşmak isteyip de not aldığım bir sosyal medyada gördüğüm paylaşım vardı. 105 yaşında vefat eden Japon bir doktordan 6 tane önemli bir tavsiye sevgili dinleyenler sıralanıyordu. Onlar şöyle: mümkün olduğunca geç emekli ol, kilona dikkat et, mutlu olacağın şeyler yap, öğrendiklerini başkalarıyla paylaş, mal ve mülk sahibi olacağım takıntısını yapma ve merdivenleri çık, kaslarını devamlı çalıştır. Bakıldığında aslında hayatın süregelen akışında tembelliği değil de çalışkanlığı vurguluyor bir yerde. Ama bu çalışkanlık hem işimize yansıyan hem kendi bedenimize yansıyan bir çalışkanlık. İşte böylesi güzelliklerle geçsin ömrümüz.

Hani hep söylüyoruz ya, gelenin de gidenin de gönlü hoş olsun diye. Kimi geldiği gibi gidiyor, kimi seni kendine götürecek yolun başında bekliyor. Kimi sırdaş oluyor, kardeş oluyor, size sizi olduğu gibi anlatan oluyor. Kimi can oluyor, ömürlük yaren oluyor, son nefese kadar en güvendiğiniz oluyor. Kimi en zor anında elini öyle sıkı tutuyor ki umut oluyor. Kimi de anlaşılmaya ihtiyacın olduğu bir anda ben seni anlıyorum, sen daha fazla çırpınma, üzülme der gibi geliyor, gönlünde baş köşeye oturuyor. O zaman yine duamız bu olsun, böylesi güzel gelenlerle kesişsin yollarımız.

aslında yaşadığımız birçok olaya nereden baktığımıza göre şöyle bir kendimiz düşünecek olursak farklı anlamlar çıkarabiliriz. Mesela bazen kırılmak bile nimet oluyor, biliyor musunuz? Biraz üzülüyorsunuz, hani çokça düşünürsünüz de hatta üzerine. Kırıldığınız yer artık en iyi bildiğiniz yerdir bakıldığında. Biraz ağlarsınız, biraz belki susarsınız. Ama kırılmak bir yerde de büyümektir, sabretmektir. Yani tek dostunun Allah olduğunu da hissetmektir bir nevi. Çünkü cevher harda, insan darda işlenir derler ya. İşte bu sözün anlattığı yerdeyiz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Türk Boğaz'da ben Uğur'la Ay Işığı'nın ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine şöyle bir içimden geçenleri sizlerle paylaşacağım. Ben hayata olan inancımı asla kaybetmedim. Beni dinlediğiniz kadarıyla da dilimden umut kelimesini düşürmediğimi de bilirsiniz. Bilmeyenler, aramıza yeni katılanlar varsa da iki kelimemden biri umut, diğeri de mavidir ki onu da umuda yakıştırdığım için umut iyi ki var derim. Ha, elbette zor zamanlarımız, yarım kalan yollarımız ya da yarıda bırakılan sevdiklerimiz olabiliyor. Fakat hiçbir zaman dağa küsen tavşan olmuyoruz, olmayalım da sevgili dinleyenler. İstediğimiz şeyler için elimizden geldiği kadar çabalayalım. Çünkü hiç kimse bir insana kendi çabasızlığı kadar zarar veremiyor. Yani olmasını istediğin şeyler için önce gayret gerekiyor. Sonra bir kapı kapansa da Allah mutlaka bir yenisini açıyor.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Her ne duygu yaşıyorsak yaşayalım, hep savunduğum şey o duygunun hakkını vererek yaşayalım. Mutluluksa kahkaha atarak, doyasıya mutlu olarak ya da hüzünlenmekse ağlamaktan çekinmeyerek ağlayarak. Hoş duygular her zaman anlatılmaz tabii ki. Bazen bazı duyguları anlatamayacak kadar içten yaşarız. Bazen de bakışlarımızla ifade edecek kadar derin olurlar. Genelde duygusal insanlar zayıf olarak düşünülür ama bence bilakis çok daha güçlü insanlardır duygusal insanlar. Ağlamak güçsüzlük değil ki. Ağlamak ruhen içindeki ya da sırtındakileri yere indirmek gibi bir şey. Hangi duyguyu yaşıyorsanız yaşayın, hakkını vererek yaşayın sevgili dinleyenler.

Yalnız kalmaktan korkuyor musunuz bilmiyorum ama korkmamanız gerektiğini biliyorum sevgili dinleyenler. Ama bir ilişkinin içinde yalnız hissetmektense işte bundan korkabiliriz. Tepki vermekten korkmak yersiz bence ama içinize atıp hastalanmaktan korkmak daha yerinde. Hata yapmaktan korkmayın ama hiç denememiş olmaktan korkun mesela. Ölümden korkmak hiçbir şeye çare değil ama kaçırılmış bir yaşamdan bence korkmalıyız. Bu yaşamda herkes emek vererek bir yere geliyor aslında ve emek vermeden gelen varsa işte ona tepki verilebilir. Sürekli insanların kişiliklerini de hedef alamayız tabii ki. Hani aldınız diyelim, bir günde yine biz hedef oluruz. Yürüdüğünüz her yol, alacağınız her karar, cesaretle atacağınız her adım iyi kilerle sonuçlansın.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

neden hep böyle oluyor diye sorguluyor musunuz bazen? Bir şeyler sürekli yarım kalmak zorunda mı mesela? Hep mi bu defa çok farklı dediklerimiz aynı yalanın bir parçasına dönüşür? Hep mi en çok güvendiklerimiz en derinden yaralar? İnsan içinden geldiği gibi sevmemeli mi yani? Bunu mu anlamalıyız? İçindekileri hissettirmek, o sevgiyi hissettirmek hata mı birine? Onu nasıl sevdiğini hissettirmek hata mı? Oysa korkmadan sevmek gerek birini bence. Gideceğini düşünmeden, acı duymadan, içinden geldiği gibi sevmek gerekirken, neden ilk fırsatta gider ki çok sevilen?

Vaktiyle deli gibi inandıklarımız oldu. Bütün kalbimizle güvendiklerimiz. Tek bir kelimesine tüm dünyayı hiç sorgulamadan karşımıza alabileceğimiz insanlar da olmuştur. Kendimize o kadar çok zarar veriyoruz ki aslında farkında olmadan. En büyük pişmanlıklarımız da zaten genelde bu yüzden oluyor. Çünkü en büyük hayallerimiz kocaman bir balon gibi sönüp asla toparlayamayacağımızı düşünerek hayal kırıklıklarına dönüşüyor. Öyle dağılıyoruz ki yeniden derlenip toplanmak bayağı bir uzun zaman alıyor aslında. Şöyle bir baktığınız zaman geçmişe en çok siz savaşmışsınız mesela çoğu zaman. Siz direnmişsiniz. Belki de tek yara alan, tek haydeden yine biz olmuşuz. İşte o geçmişimiz bize çok şey öğretmesi gerekiyor. Orada takılı kalmadan ama oradan öğrenmemiz gerekenlerle yolumuza, ileriye bakmalı. Herkese hak ettiği gibi davranmak mesela. Ya da hiç kimsenin zaaflarımızdan faydalanmasına izin vermemek. Biz sevgide ticaret değil de kendi kul hakkımıza girmemeyi öğrendiğimiz zaman çok kıymetli bir zaman sevgili dinleyenler. Bazen geriye çekilmek bile aslında zafer kazanmak gibidir. Bunu da unutmamak lazım. Çünkü yüreği çöl olana çiçek açamıyorsun.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Temmuz 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Uğur'la Ay Işığı.

Radyo Turkuaz mikrofonlarında ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisinden kısaca da bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimize de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Metin Altıok. Metin Altıok 14 Mart 1940'ta Bergama'da dünyaya geliyor. Mutsuz bir ailenin iki çocuğundan biri. Anne sevgisinden mahrum olarak büyüyen şair bunu daha sonra yazacağı şiirlerinde de dile getiriyor hatta. Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin Hindoloji bölümüne başlıyor. Resme olan yeteneğiyle Sanskrit alfabesini de farklı bir şekilde yazıyor. Hocasının dikkatini çeken şair aldığı tüm asistanlık ve Hindistan'a gitme tekliflerine rağmen felsefe bölümüne yatay geçiş yapıyor. Üniversitede Türkiye'de mantık ve bilgi felsefesi üzerine kurulu bir felsefe anlayışının yerleşmesinde de önemli payı olan Nusret Hızır'ın da öğrencisi oluyor. Üniversite yılları Metin Altıok'un şair kimliğinden ziyade ressam kimliğiyle karşılaşılan bir dönem. 1966'da fakültede tanıştığı Füsun Akatlı ile evlenen şairin 1968'de kızları Zeynep dünyaya geldikten sonra Metin Altıok için hayat artık bambaşka hale geliyor. Ankara'da Turgut Uyar, Tomris Uyar, Metin Eloğlu, Behçet Aysan ve daha birçok ismin de yer aldığı camianın içinde yer alıyor. 1979'da öğretmen olarak şairin ilk tayini Bingöl'e çıkar. Bingöl'de yaşarken Nebahat Çetin'le ikinci evliliğini yapıyor. 1993'te dördüncüsü kutlanacak Pir Sultan Abdal şenlikleri için Sivas'a gitmek üzere davet alıyor. Akşam evde bütün şiir kitaplarını tek tek imzalayıp eşi Nebahat Çetin'e veriyor. Giderken de masanın üzerine kendi resmini çizdiği bir kağıt bırakıyor. Eşine dönüp yandığımın resmidir diyor. 2 Temmuz'da Madımak Oteli katliamı sonucu Sivas'ta ağır yaralı olarak kurtulan tek kişi olsa da Metin Altıok komadan çıkamıyor ve 9 Temmuz 1993'te tedavi gördüğü hastanede hayata veda ediyor. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. 3. saatimize onun yerleşik yabancı şiirini sizlerle paylaşarak başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

kiminin dikenleri vardır, katlanamaz üstüne. Hep dikine durur, delmemek için gövdesini. Kiminin yoktur bir tek kemiği, doğrulamaz ayaklarının üstünde. Ona göre varsa yoksa kendisi, dürülüdür ütülü bir mendil gibi. Ben eğilmem gündüz ama geceleri kanatırım kendimi. Ben bir söz söylediğim zaman kendine küçük bir pıtrak edinir. Çok sürmez anlar başına geleceği. Çarşılarda, pazarlarda ondan selam kesilir. Ben birini sevdiğim zaman göğünü durmadan genişletir. Ama herkes rahattır kozasının içinde. O sevgi artık kimsesizdir. Ölsem ayıptır, sussam tehlikeli. Çok sevmeli öyleyse. Çok sevmeli, çok söylemeli.

Gecemizin ay ışığı nöbetçisi Metin Altıok, bahsettiğim gibi Madımak Oteli saldırısında ağır yaralanıyor ve bir hafta komada kalıyor. Ve daha fazla dayanamayıp veda ediyor dünyaya. Ettirildi demeli aslında. Ve sanki kaderi kelimelerine dökülmüş gibi bir şiiri vardı. Diyordu ki o şiirde: ölümü tas tamam ezberledim de geldim. Dilimde bu buruk türkü tadıyla bilmem ki buradan nereye giderim. Sonunda kendime bir top yangın edindim. Soluğumla besledim dudağımın ucunda. Ömrümün külüydü savrulan hep ardımda. Örterek yavaş yavaş bıraktığım izleri, yanmış bir günün sürüklenen kanatlarıyla koştum, durmadan koştum o küçük yangınımla. Adımın çaresiz kıyılarında kendi göğümü bulmaya. Nedense bazı tesadüfler gülümsetemiyor sevgili dinleyenler. Kendini ve şiirini şöyle anlatıyor Metin Altıok: beni yönlendiren acı oldu. Benim hayatımda hep acı vardı. Hep acıdan yola çıktım. Çok fukara bir çocukluğum oldu benim. Sevgisiz üstelik. Bu yüzden de kendimi hep garip bir leke gibi gördüm bu dünyada. Ama tertemiz zamanlardan kalma bir leke. Böyle anlatıyor. Farkında mısınız? Bir çocuğun yaşadığı her şey o çocuk aklını öyle bir kazınıyor ki bir annenin göstermediği sevgisi onu koca adamken bile üzgün bir çocuk yapabiliyor. Sivas Madımak'ta yakılan bir şair. Bir ortaçağ kabusu. İnsanın inanası gelmiyor 20. yüzyılda kültürlerin beşiği Anadolu'nun bir kentinde bir şair dostlarıyla birlikte yakılıyor. Ağır yaralı olarak kurtulsa da 9 Temmuz 1993'te yakılışından bir hafta sonra ve yaşı 53 iken hastanede yaşamını yitiriyor. Hiçbir zaman yanmayacak, yakamayacakları şiirleriyle. Ve şimdi de Kavaklar şarkısını dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Bu şarkıyı Onno Tunç besteleyip Sezen Aksu söylediğinde Metin Altıok Bingöl Lisesi'nde felsefe öğretmeniymiş. Bestenin telif geliriyle de bir buzdolabı almış evine, biliyor musunuz? Bir buzdolabı sadece. Şimdi o şahane şarkıyı dinleyeceğiz. Biraz olsun içimizi soğutması için. Bir kere daha saygı ve rahmetle anıyorum.

koyup zarfın içine, üstünü acıyla pulladım. Sana bir sevinçlik menevişli kuş yolladım. Son kuşlarımdı bunlar. Dedim telef olmasın. Geçti artık. Göğsümde kuş barınmaz. Anladım. Esti rüzgar bozuk bozuk. Örselendi yüreğim. Eksi gedik nem varsa ezberden tamamladım. Bende sönen şavkıması sürsün diye yaşamın, bu kuşları senin için gözlerimde sakladım. Kim sürmüş altı okmetin dünyanın sefasını? Kirletilmiş bir zamanı yürürken adım adım.

Ve yine bir uğurlayışının burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Her akşam olduğu gibi bu akşam da her birinizin yürek duraklarıyla dinlediğiniz yerlere misafir olduk. O gönül bağını kuvvetlendirdik. Gecemize şiirlerle, şarkılarla anlam katmaya, huzur katmaya çalıştık. Umarım başarılı olabilmişizdir. Birbirinden güzel mesajlar da geldi. Aramıza katılan mesajlarıyla ve bizi sessiz sessiz dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz de hiç olmasın. Bir de eksik olmayın. Çünkü varlığımız çok güzel. Yarın yine evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da. Ardından saatlerimiz 21'i gösterdiğinde de ay ışığında tekrar kavuşmak üzere.